0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Devenin üzerindeki şehitler kim?
2: Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr.
1: Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?
2: Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu.
3: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler. Hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve Resulün için yapıldı diye.
4: Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş.
5: Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuh da.
6: Yüze yakın şehidimiz var. Allah'ım bize sabır ver.
7: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbi.
6: Sabır ver.
8: Baba, o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi.
9: Peygamberimiz de Beşir'le birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa kabul etmez misin?
8: Etmez miyim? Tabii, tabii.
0: 65. bölüm.
9: Müslümanlardan Uhud Savaşı'na katılanların hepsi yaralıydı. Medine'ye geldikleri ilk günün gecesini yaralıların tedavisiyle geçirdiler. Tehlike henüz geçmemişti. Kureyş'in Medine'ye saldırmasından endişe eden sahabiler önlem almak gerektiğini düşündüler. Evs ve Hazreç kabilelerinin liderleri durumu istişare ediyordu.
10: Kureyş her an bir baskın yapabilir.
11: Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız.
10: Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım.
11: Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım.
10: Saad, sen ve ben burada. Peygamberimizin kapısının önünde nöbet tutalım. Hubab, Katade ve Ubeyd de mescit girişinde. Tamam mı arkadaşlar?
12: Tamam, tabii ki. Ömer'e, Ebu Bekir'e, Ali'ye de söyleyelim, dikkatli olsunlar.
13: Evet, herkes hazır olsun. Ne olur ne olmaz.
14: Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
9: Peygamberimizin aldığı yaralar onu bitkin bir hale getirmişti. O geceyi uyuyarak geçirdi. Hatta Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanı duymadı. Bir müddet sonra Bilal yeniden kapısını çaldığında uyanabildi. Ancak güçlükle yürüyebiliyordu. Müslümanlar arkasında saf tutarak namaza durdular.

0: Kureyş ordusu Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Ama Medine'ye geri dönüp Müslümanların işini bitirip bitirmemek arasında tereddütteydiler.
1: Tamam artık, sessiz olun. Ortak bir karara varmamız lazım. İkrime, sen konuş.
2: Geri dönmeliyiz. Onları bu halde bırakırsak yine güçlenirler.
3: Bu işi bugün bitireceğiz.
1: Tamam, susun artık. Halit, sen ne diyorsun? Savaşın seyrini değiştirdin. Onlara en ağır darbeyi vuran sensin. Durumları nasıl? Ne yapmalıyız?
4: Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz.
5: Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim.
6: Evet, evet, yürüyelim.
1: Bu da mantıklı. Daha güçlü bir şekilde saldırabiliriz.
2: Ama bizi korkaklıkla suçlayacaklar. Muhammed'i öldüremedik.
1: İyi düşünmeli, sağlam bir plan yapmalıyız.
0: Medine'deki Yahudiler ve münafıklar geri dönenleri iğneleyici sözlerle kışkırtmaya çalışıyorlardı. Savaş öncesinde 300 askeriyle geri dönen Abdullah İbni Übey, gazi olan oğlu Abdullah'a veryansın ediyordu.
7: Babanın sözünü dinlemedin Abdullah. Ben ne demiştim? Şehirden çıkmayın dedim. Ama Muhammed ne yaptı? Çoluk çocuğun sözüne uydu. Şimdi haline bak. Yüzün darmadağın olmuş, dişlerin dökülmüş.
8: Baba, ben Allah yolunda bu musibete uğradım.
7: Dediğimi dinleseydin bunlar başına gelmezdi.
8: Baba, keşke şehit olsaydım. Kesilen burnum da, dökülen dişlerim de Allah yoluna feda olsun.
7: Daha çok gençsin, ahmak.
0: Benzer bir olay da Zafer oğullarının evinde yaşanıyordu. Baba Hatip ölmek üzere olan oğlunun başında diğer evlatlarına çıkışıyordu.
9: Bunu ona siz yaptınız.
10: Biz mi yaptık?
9: Sizin yüzünüzden savaşa çıktı. Şimdi ölmek üzere.
10: Baba, oğlun şehit oluyor. Onun cennete gideceğini bilmiyor musun?
9: Cennet, cennet dediğiniz de nedir ha? Vallahi siz aldanıyorsunuz.
11: Ne diyorsun sen baba?
8: Dediklerinin nereye gittiğinin farkında mısın?
9: Kesin sesinizi. Oğlum ölüyor. Oğlum.
0: Peygamberimiz ertesi sabah namazı kıldırdıktan sonra Bilal-i Habeşi'den Müslümanlara bir duyuru yapmasını istedi.
12: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Resulullah size düşmanı takip etmenizi emrediyor. Dün Uhud'da bizimle birlikte bulunanlardan başkası gelemeyecek. Yalnızca Uhud gazileri bu sefere katılacak.
8: Biz de Kureyş'in geri dönmesinden korkuyorduk.
13: Onlara meydan okumazsak yeniden üstümüze yürürler.
14: Evet, herkes hazır olsun. Ne olur ne olmaz.
15: Burada olanlar olmayanlara duyursun.
16: Hemen
15: hazırlanın. Hadi.
16: Hemen gitmeliyiz.
0: Haber Medine'nin uzak mahallelerinde oturan Müslümanlara ulaştığında hepsi yaralarını aldırmadan hazırlığa başladılar. Abdüleşel oğullarından Abdullah bin Sehil ile Rafi bin Sehil ağır yaralıydılar. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
17: Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız?
8: Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak?
17: Hadi gel, yola çıkalım.
8: Yürümeye dermanım yok.
17: Belki kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz.
8: Resulullah çağırdıysa burada kalamayız.
17: Allah bize kolaylık verir inşallah. Hadi bismillah. Rafi, yürüyemiyorsun. Sırtıma bin.
8: Sen de yaralısın. Bir de beni mi taşıyacaksın?
17: Ben daha iyiyim. Hadi gel. Şu yokuşa çıkalım, indiririm seni. Sarıl boynuma. Tamam, hadi bakalım.
8: Allah senden razı olsun.
0: Üseyd bin Hudayr da 7 ayrı yerine kılıç darbesi almış onları tedavi ettiriyordu. Resulullah'ın emrini duyunca derhal kalkıp hazırlanmaya başladı. Eşi yaralarının daha da kötüleşmesinden korkuyordu.
18: Üseyd, nereye gidiyorsun?
19: Allah Resulü çağırmış.
18: Ama sen yaralısın.
19: Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var?
18: Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı?
19: Bak, peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum. Ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil. Onu yalnız bırakamam.
18: Peki. Allah güç kuvvet versin. Size zafer nasip etsin.
0: Allah yaralı olmalarına rağmen bu davete tereddütsüz icabet edenleri şu ayeti kerimelerle övdü. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler. Peygamberimiz yüzünde iki halka yarası, alnı yarılmış ve dişleri kırılmış, sağ omzu ve dizleri yaralanmış olduğu halde zırhını giydi. Tekrar savaşmaya hazırdı. Müslümanlar mescidin girişinde bekliyorlardı. Talha bin Ubeydullah, Resulullah'ın çıktığını görünce atını mescidin önüne getirdi. Peygamberimiz Talha'yı görünce silahının ve kalkanının nerede olduğunu sordu.
20: Yanımda ya Resulallah.
0: Talha zırhını giydi, kalkanını göğsüne yerleştirdi. Sadece göğsünde 9 yarası vardı. Ama onları önemsemiyordu. Arkadaşları kolunu kaldırdığında yaralarını gördüler.
21: Talha, göğsün pek iyi görünmüyor. İzin istesen.
20: Resulullah'ın yarası benim için daha önemli. Onu nasıl yalnız bırakırım?
0: Müslümanların samimiyetlerinin yanında münafıklardan orduya katılmak isteyenler de oluyordu. Çünkü onların ileri geri konuşmalarından herkes haberdar olmuştu. İki yüzlülüğünün ortaya çıkmasından korkan Abdullah bin Übey de silahlanarak peygamberimizin yanına geldi.
22: Merhaba ey Allah'ın Resulü. Yeni bir sefer düzenlediğini duydum. Ben de hizmetindeyim. Seninle geleceğim.
0: Peygamberimizin cevabı gayet netti. Hayır. Abdullah bin Übey reddedilmenin verdiği gurur kırıklığıyla geri döndü. Peygamberimize duyduğu nefret katlanarak artıyordu. Bu esnada babası şehit olan Cabir silahı yanında olduğu halde peygamberimizin yanına geldi.
23: Ya Resulallah, bana da müsaade eder misiniz sizinle savaşa çıkayım? Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemiştiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin.
0: Uhud'a gelmeyenlerden sadece Cabir'in orduya katılmasına izin verildi. Peygamberimiz Talha'nın görüşlerine önem verirdi. Yola çıkmadan evvel ona, "Şimdi Kureyş'in nerede olduğunu tahmin ediyorsun?" diye sordu.
20: Onların da yaralıları var. Hayvanlarından da kayıpları çok oldu. Fazla uzaklaşmış olabileceklerini sanmıyorum. Seyale mevkiindedirler diye düşünüyorum.
0: Peygamberimiz Talha'yı ben de öyle olduklarını sanıyorum diyerek destekledi ve şöyle devam etti. Talha, iyi bil ki Allah bize fethi nasip edinceye kadar bizi bir daha dünkü gibi zarara uğratamayacaklardır. Sonra ordu tekbirler ve dualar eşliğinde yola çıktı.
24: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse, cennetin kokusunu alamaz.

titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
2: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

isteyen kimse, namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah, Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbni Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi, Estağfirullah ve etubu iley, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim, Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: سلمان رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızk

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden İki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin As şunları anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyafetini ve silahını alıp yanıma gel şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Bana kafasını kaldırıp baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr! Salih, iyi kimse için hayırlı, iyi mal ne güzeldir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.
1: حذيفة رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur. Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir: Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي

0: الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

geçiyordu. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce varlığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumda. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, yerli, hersekli, Serendib'in, Cavan'ın, Mağrib'in bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından, cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden o asil ailenin sayısız evlatları, huzur içinde bırakmış bu mahşer abadı. Ne manzaraydı Allah'ım o sessiz karmaşa. Ki seyrederken ansızın vecde geldi ruh ve melekler alemi, coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandırdı. Deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri, Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgalanan. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla, uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babüsselam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıklara, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına, dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki gün kızınca

Bağrı yanar çölün, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığı. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem durdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev var ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım Sudan ülkesini. 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin" dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam" desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.

0: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dop dolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

0: وليس بنافخ.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor: bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.
0: عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
1: أبو مرثد كناز بن حسين رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tut

tuttu ve şöyle buyurdu: Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü, ikindi sonrasında, gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
1: برادن رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı Sudan'ı, 3 ay tihan.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden.

öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu an dedesinden aklında kalan hatıraların neler olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söyleyemez.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zulüm, ebedi karanlık. Her bir kelimeye bir renk bahşedildiğinde onun payına karanlık düştü. Bundan böyle karanlığın karasıyla anılır oldu adı. Öyle bir karanlıktı ki onunki yıldızsız geceleri kıskandırıyordu. Zindanlar onun yanında aydınlık kalıyordu. Dipsiz kuyular onu görünce haline şükrediyordu. Söylendiği her dilde, yazıldığı her satırda kara bir leke bırakıyordu. Tarihte adının anıldığı sayfalara kara damgalar vuruluyordu. Onun geçtiği sokaklarda evlerin ışıkları bir bir sönüyor, ardında sadece kesif bir karanlık kalıyordu. Küçük sevimli kız çocuğunun altın sarısı saçları, deniz mavisi gözleri, elindeki elma şekeri de kararıyordu. Neşeyi söndürmeyi başarıyor, tebessümler dudaklarda yarım kalıyor, umudun bin bir rengi yerini siyaha bırakıyordu. En ağır günahın kalpte bıraktığı leke kadar koyuydu rengi. Ve aydınlıklardan haber getiren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ebedi karanlıklar içinde bırakan bu kelimeye karşı uyardı sahibini. Dedi ki, "Zulümden kaçının. Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıklardır." Lügatler, bir şeyi ona ait olmayan yere koyma, sınırları çiğneme, hakkı bırakıp batıla yönelme, haksızlık etme, hak sahibine hakkını vermeme diye açıkladılar zulmü. Alimlerse olsa olsa şirktir dediler insanı ebedi karanlıklarda bırakan, Nebi'nin işaret ettiği karanlığın sebebi. Öyle ya, eğer zulüm bir şeyi ona ait olmayan yere koymaksa, insanın sahte ilahlara gönlünde yer vermesi zulmün en hakikisi değil midir? Zulüm, haksızlık etmek demekse, en büyük zulüm insanın kendisini yaratan Rabbine karşı nankörlük etmesi, Rabbinin hakkını başkasına vermesi değil midir? Bundan olsa gerek, Lokman, "Ey oğulcuğum, Allah'a şirk koşma, gerçekten şirk büyük bir zulümdür," diyerek oğlunu uyarmıştır. Mevlana ise dikeni sulamaktır der zulüm için. Ağaçları bırakıp dikenleri büyütmektir. Sessizce dikenlerin büyümesini izlemektir zulüm. Ağaçlar kururken dikenlerin büyümesine izin vermektir. Hak etmeyene hak bahşetmek, haklının sapayını esirgemektir. Zulüm, hakkı, adaleti yok ederek kendi varlıklarını güçlendirmeye çalışanların tabiatıdır. Başkalarına acı çektirirken vicdanının sesini duyamayacak kadar sağırlaşmış olanların davranışıdır. Zalim, kibrini yüceltmek adına bütün değerleri ayaklarının altına alabilen insandır. Ve dünya, zalimlerin adaletine mahkum edildiği zaman, zalimin gözünün karalığı kadar karanlığa mahkum olur. Bazen öyle bir zaman gelir ki, o güzelim dünya, arzıyla semasıyla, dağıyla taşıyla, zalimlerin birbirleriyle olan yarışına şahitlik eder. Her bir zorba adeta hedefe diğerinden önce varabilmek için yarışmaktadır. Daha fazla kan, daha fazla gözyaşı akıtmalıdır. Bu yüzden sesleri kısılana kadar batılı haykırırlar. Karanlığın aydınlığa galip gelmesi adına gecelerini gündüzlerine katıp karıştırırlar ve çalışırlar. Zulümde yardımlaşmayı ihmal etmeden tek vücut olup mazlumun dünyasını karartırlar. Öyle ki onlardan payını Habil alır, Nuh alır, Musa, İsa alır, Sümeyyeler, Ammarlar alır. Yaşama hakkı tanınmayan kız çocukları alır. Sahilde oynarken üzerlerine bombalar yağdırılan dört küçük arkadaş alır. Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehepler aslında hiç ölmez. Her devirde kıtaları dolaşır ve onların ardında zifiri bir karanlık kalır. Çocukların hayatı üzerlerine yağan bombalarla kararsızlığı zaman bugün kararıyor, yarın kararıyor. Gökte yapılıp yere indirilen şehrin seması kararıyor. Peygamberlere şahitlik eden mukaddes sema barut kokuyor. Destanlar yazan şehirlerin adı mazlumiyetle anılıyor. Tarihin sayfalarından mazlumların kanı damlıyor. Kara sıfatlar Allah'ın dinine yakıştırılmaya çalışılıyor. Kan kokan kelimeler Allah'ın dininin adıyla yan yana yazılıyor. İşte o zaman mürekkep kararıyor, Beytullah'ın örtüsü kararıyor. Peygamberlerin şehirleri yanıyor. Yanan her bir şehir kendisini ateşe veren zalimin aleyhine şahitlik yapacağı günü bekliyor. Yükselen sadece dumanlar değil, haneleri viran olan mazlumların ahı da göğe yükseliyor. Mazlum için toprağın üstünü karartan zalim, altının kendisi için daha karanlık olduğunu unutuyor. Ve yeryüzü her bir zerresiyle yapılan zulme şahitken, arş-ı âlâ titrerken, taşlar neredeyse dile gelecekken, insan susuyor, susuyor ve sadece izliyor. Zulüm kuyusundan sadece ona karşı direnerek kurtulabileceğinden habersiz, derin bir gaflet, anlamsız bir neşe, aşırı bir vurdum duymazlık içerisinde, sahte kaygı gösterilerinde bulunmayı tercih ediyor. Oysa zulmü izleyen herkesin eline kan bulaşıyor, vicdanı lekeleniyor, zulme tanık olan herkesin insanlığından bir parça eksiliyor ve alnına sürülen bu utanç verici karayla yaşamını sürdürüyor. Oysa kötülük yapmak kadar iyilik yapmamak da zulüm değil midir? Kötülüğü engellemeyenin yapandan bir farkı var mıdır? En küçük bir iyiliği esirgeyerek kardeşinin zor zamanında ona elini uzatmayan ne kadar Müslümandır? Müslümanız dediğimiz anda omuzlarımıza binen yükün ağırlığını hissetmek zorundayız. Zalimlerin zulmü alkışlarken gösterdiği birlikteliği bizler de zulme tavır almada göstermek zorundayız. Sevgili Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez sözünü işittikten, mazlumun duasının da bedduasının da makbul olduğunu öğrendikten sonra, Müslümanlar olarak mazlumun yanında yer almak tek seçeneğimiz. Aksi halde zulmedip durduğumuz aslında kendi nefsimiz olduğunu fark edeceğiz. Masum çocuklara niçin öldürüldüğünün sorulduğu gün elbet gelecek. Bizlere de çocuklar öldürülürken ne yaptığımız elbet sorulacak. Keşke Müslümanlar bazı şehirler kadar zulme baş kaldırmada cesaret sahibi olabilse, onlar kadar onurunu korumayı başarabilse, o aziz şehirler kadar izzetli davranabilse, onların ruhunu kendi ruhlarına katabilse, işte o zaman Rabbimiz bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracaktır.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه

0: عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hüsnü Hal.
4: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar. Heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayette pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

Salih amel, iyi iş, doğru davranış. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. İlk Müslümanlardan olan Sa'd bin Ebi Vakkas, Allah Resulü ile ilgili bir anısını şöyle anlatmaktadır. Veda haçı senesi hastalığımın artması üzerine Resulullah beni ziyarete gelince ona, ''Ya Resulallah, gördüğün gibi hastalığım çok arttı. Arkadaşlarım seninle Medine'ye gidecekler. Ben geride mi bırakılacağım?'' dedim. Bunun üzerine Resulullah, ''Sen geride bırakılmayacaksın. Daha salih ameller işleyeceksin ve derecen yükselecek.'' Umulur ki sen hayatta bırakılacaksın ve bazı topluluklar senden yararlanacak. Öteki düşman topluluklar da senden zarar görecektir buyurdu. Allah Resulü'nün bu umut ve temennisi gerçekleşecek. Mekke'de öleceğinden endişelenen Sa'd bin Ebi Vakkas, Hicri 55. seneye kadar yaşayacak ve nice salih ameller işleyecekti. Bedir ve Uhud Savaşı'nda nasıl aktif rol oynadıysa, büyük bir komutan ve askeri bir deha olarak Kadisiye'de Sasanileri hezimete uğratacak ve Medain'i fethedecekti. Ele geçirilen Irak topraklarında Müslümanları teşkilatlandıracak ve Küfe gibi bir ilim ve kültür şehrini kuracaktı. İşte bunlar onun geride bıraktığı salih amellerinden sadece birkaçıydı. Salih amel, din dilindeki yaygın kullanımıyla öncelikle Allah'a ibadet ve taatte bulunmak, Allah'ın kullarının yararına faydalı işler yapmak demektir. Helal ve meşru olan her türlü iş, şayet düzgün, sağlam, dürüst yapılıyorsa bu salih amel olarak nitelenir. Birçok ayet ve hadiste amelle ilgili daha çok ecir, sevap kazanmak için yapılan çeşitli ibadet ve taat dile getirilmekle beraber, salih amel kavramı çok daha geniş kapsamda kullanılmıştır. Yüce Allah, yüze yakın ayette iman etmekle salih amel işlemeyi yan yana zikretmiştir. Ayette geçen salih amel işleyenler nitelemesiyle, başta ibadetler olmak üzere her türlü olumlu ve yararlı davranış ve işler ifade edilmiştir. İmanla birlikte salih amel, Müslümanın hayat anlayışını, iş ahlakını ve üretim felsefesini göstermektedir. Buna göre her meslek erbabı işini temiz ve güzel yapmalı ki böylece helalinden kazanmış olsun. Şu halde iman ve salih amel, kişiyi ahlaklı ve sorumlu davranışlara yöneltmeli, karşılıklı hak ve hukukun korunmasına sevk etmelidir. Bu durum ortaklar içinde, alıcı ve satıcı içinde genel geçer bir kuraldır. Salih bir müminin işi, çalışması, üretimi de aynı şekilde salih yani dürüst olmalıdır. Bundan dolayıdır ki Resulullah, salih bir kişi için salih mal ne kadar güzeldir buyurmakla hem salih kimseyi hem de onun helal kazancını övmektedir. Zira salih olmayan iş, neticesi itibarıyla karşı tarafı zarara sokacağından beraberinde kul hakkını getirecek, haksız ve haram kazançsa o şahsın ibadetlerini dahi olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla işi salih olmayanın kendisi de asla salih olamayacaktır. Salih amel kavramının geniş bir anlam bütünlüğüne sahip olduğunu teyit eden Sebe suresindeki bir ayette Yüce Allah, demir zırhlar imal etmelerini emretmesinin hemen ardından Hazreti Davud'a ve ailesine ve salih amel yapın derken zırhların sağlam yapılması gerektiğini hatırlatmaktadır. Salih amel, Müslümanlara sadece ahiret mutluluğu değil, güzelliklerle dolu bir dünya hayatı sunmanın yoludur. Bu bağlamda Nahl suresinde, erkek veya kadın kim mümin olarak salih amel, iyi iş işlerse,
elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz buyurulmuştur. Görüldüğü gibi bu ayette imanın ve salih amellerin öncelikle dünyada hoş bir hayat sağlayacağı üzerinde durulmaktadır. Bu manada Yüce Rabbimiz Enbiya suresinde "Andolsun zikirden sonra Zebura'da, yeryüzüne muhakkak benim salih kullarım varis olacaktır" diye yazmıştık derken, yeryüzü egemenliğinin salih amel işleyen birey ve toplulukların hakkı olduğunu ilan etmektedir. Sadece işler değil, insanlar da salih olur. Mesela salih evlat sahibi olmak şükredilecek bir durumdur. Ancak salih babaların evlatları bazen salih olmayan işler yapabilir. Nitekim babası Nuh'un yalvarmasını dinlemeyen, tufanı görmesine rağmen kurtuluş gemisine

bilmeyen evladının bu tavrı, Kur'an'ın diliyle salih olmayan bir amel diye nitelendirilmiştir. Diğer taraftan iman eden ve salih ameller işleyenler, yaratılmışların en hayırlıları olarak değerlendirilmiştir. Yüce Allah, dünya ve ahirette izzet ve şeref isteyenlere bu makama yükselebilmeleri için Fatır suresinde iki yol öğretir. Güzel söz ve salih amel. İşte iman ve salih amel aynı zamanda Allah nezdinde insanların değerini gösteren en önemli iki ölçüdür. Bu hususta Sebe suresinde sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de evlatlarınız. İman edip salih ameller yapanlar müstesna. Onlara yaptıklarının kat kat fazlası mükafat vardır. Onlar cennet odalarında güven içindedirler buyurulmuştur. Ayetteki mesajı Allah Resulü de şu şekilde özetler. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Kur'an-ı Kerim'de mallar ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı salih işlerse Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdırlar buyurulmasına bakılırsa, baki kalıcı olmasının salih amelin temel vasfı olduğu söylenebilir. Ancak bu kalıcı iyilikler kulun ölümünden sonra geride bıraktıklarıyla beraberinde götürdüklerini ifade eder. Nitekim bir hadisinde Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası süre gelen sadakalarının ölümünden sonra dahi sevabından yararlanmaya devam edeceği ameller olduğunu haber verir. Bir başka rivayette zikredilen mescit yaptırmak, yolcular için misafirhane inşa etmek ve bir yere su getirmek gibi kalıcı yatırımlar da bu cümledendir. Yine Peygamber Efendimizin haber verdiğine göre üç şey ölüyü mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresinde Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir buyurulmaktadır.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır: İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğümü atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm daha çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek sabaha girer. Eğer böyle yapmazsa kendini kötü hissederek tembel bir şekilde güne başlar.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş,

0: geniş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: أسامة بن زيد'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, bu ne hal ya Resulallah dedi. Resulullah, bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.

Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde korulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

Yüzümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visal-i idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamuru vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayatı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup bir at bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihada.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.

0: وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, "Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat." diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir." buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Efendimiz, buyur derler. Allah Teala, halinizden hoşnut musunuz diye onlara sorar. Onlar da, nasıl hoşnut olmayalım ki, sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala, size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar, ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.
1: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل
0: كلدة بن حنبل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك.
1: عقبه بن عامر رضي الله عنه anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu: göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. Bin yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
2: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evlerinizi kabir haline getirmeyin, nafile ibadet edin, Kur'an okuyun, şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
0: وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: عبد الله بن عمر şöyle naklediyor: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı.

radıyallahu anha, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar, Resulullah'ın teşvik

şekline uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib! Ebu Talib! Çık dışarı Ebu Talib!
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra Peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu

0: siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
1: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
2: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
1: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki: Oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene, iyilik, 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

0: Vücutta dolaşan sinsi düşman, şeytan. Enes radıyallahu anh rivayet etmiştir. Allah Resulü şöyle demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ramazan-ı Şerif'in son günleriydi. Resul-i Ekrem her yıl olduğu gibi mescitte itikafa çekilmiş, kendini ibadete vermişti ki bir gece vakti Safiye kendisini ziyarete geldi. Bir müddet sohbet ettikten sonra Safiye validemiz Üsame bin Zeyd mahallesindeki evine dönmek üzere ayağa kalktığında Allah Resulü de kendisini uğurlamak için onunla birlikte kalktı. Mescidin kapısına vardıklarında yanlarından geçmekte olan iki kişi Resulullah'a selam vererek adımlarını hızlandırdılar. Yanı başında hanımı varken Allah Resulü'nü oyalayıp rahatsız etmek istememiş olmalıydılar. Fakat bu durumdan rahatsızlık duyan Resulullah, Medineli iki adama ağır olun diye seslendikten sonra hiç beklemedikleri bir açıklamada bulundu. Bu yanımda bulunan kadın yabancı değil, eşim Safiye bint Huyey'dir. Birazdan Sübhanallah diyerek şaşkınlıklarını dile getiren iki adam, haşa biz senin hakkında başka türlü nasıl düşünebiliriz ey Allah'ın Resulü diyerek Efendimizin açıklama ihtiyacı duymasına biraz da içerlediklerini ifade ettiler. Oysa ki Rabbimizin ümmetine düşkünlüğüyle andığı o merhametli elçi, şeytanın olur olmaz telkinlerle bu iki müminin imanına zarar vermesine engel olmak istiyordu. Sözlerine şu çarpıcı ifadelerle açıklık getirdi. Muhakkak ki şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şüphe atmasından endişe ettim. Yüce Allah'ın seçilmiş bir kulu olarak insanlığa en güzel örnek olarak takdim edilen Peygamber Efendimiz, ne onun katındaki bu yüksek mertebeye ne de anam babam sana feda olsun diyerek etrafında pervane olan sahabe arasındaki eşsiz konumuna güvenmiş. Tedbiri elden bırakmamıştı. En üstün vasıflarla donanmış olmasına rağmen Resulullah'ın mescitte karşılaştığı iki sahabiye yanlış bir harekette bulunmadığını beyan etme gayreti, bu davranışının nedenini izah kabilinden söylediği sözlerin nedenli önemli olduğunu göstermektedir. Muhakkak ki şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Hadis-i şerifte şeytanın insanla ilişkisini harikulade bir benzetmeyle ifade eden Resulullah, sinsice hareket eden şeytana karşı her an teyakkuzda olmak gerektiğine dikkatleri çekmektedir. Vücudu baştan başa kaplayan kanın damarlarında sessiz sedasız ama daimi devranı gibi şeytan da bin bir türlü hilesi ve vesvesesiyle insanı çepeçevre kuşatır ve onu mütemadiyen kötülüğe çağırır. Zira o kibrine yenik düşüp Rahman'a asi olduğu ve böylece huzuru ilahiden kovulduğu gün lanetlenmesine sebep olarak gördüğü insana düşman kesilmiştir. Onun da kendisi gibi ilahi rahmetten uzak kalması için bütün yolları denemeyi kendine görev kabul etmiş ve Allah'a şöyle yemin etmiştir. Andolsun ben de onları, insanları saptırmak için muhakkak senin dosdoğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Bu doğrultuda insana çok çeşitli yollardan yaklaşarak onu günaha davet eden şeytan, onun Rabbinin koyduğu sınırları aşması için elinden geleni yapar. En büyük yardımcıları insanın nefsani arzuları ve zaaflarıdır. Zira nefsin azgınlaştığı, zaafların çoğaldığı, akıl ve vicdanın sesini duyuramadığı bir bedende onun telkinleri eyleme dönüşmekte çok gecikmeyecektir. Bu nedenle şeytan bir yandan insana yeme içme, şehvet gibi dünyevi arzulara düşkünlüğü emrederken, bir yandan da açlık, fakirlik gibi korkularla onu paylaşmaktan, hayır hasenattan ve infaktan alıkoyar. Bir yandan kibir ve gurur telkinleriyle benliğini güçlendirirken, bir yandan da onu diğer insanlara karşı menfi düşünceler ve tavırlar içerisinde olmaya sevk eder. Daima haklı olduğunu söyler insana, yaptığı tüm kötülükleri süslü gösterir ve dahası onu sahte vaatleriyle kandırır. Böylece onun sevgi, kardeşlik, sabır, dürüstlük, dayanışma, fedakarlık ve isar gibi ahlaki erdemlerle latif bir varlık olmak yerine süfli arzular, kin, nefret, öfke, haset gibi düşmanca duyguların esaretinde olan dünyaya düşkün, açgözlü, haris, cimri veya bencil bir varlığa dönüşmesi için çabalayıp durur. Kulun tevbe etmesine, Dua, zikir ve ibadet gibi güzel amellerle günahlarından arınıp Allah'a yaklaşmasına asla razı olmaz. Olamaz. Bu yüzden onu salih amellerden uzaklaştırmaya çalıştığı gibi Rabbine karşı görevlerinde gevşeklik göstermeye de teşvik eder. İbadete başladığındaysa kişiyi bu ibadetin ruhundan uzaklaştırıp sevabından mahrum etmeyi hedefleyerek vesveselerini daha da artırır. Tıpkı şunu hatırla, bunu hatırla diyerek hiç aklında olmayan düşüncelerle namaz kılan kimsenin zihnini bulandırdığı ve nihayetinde kaç rekat kıldığını dahi bilmez hale getirdiği gibi. Hazreti Adem'in cennetten çıkarılmasından Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesine, Firavunların ilahlık iddialarından Müslümanlar arasında yaşanan fitne olaylarına kadar, tarihte yaşanan her olumsuz olayda şeytanın yıkıcı izlerini sürmek mümkündür. Onun telkinlerine kapılan nice masum insanlar günah çukurlarına yuvarlanmış, ona uyarak adeta suç makinesine dönen nice insanlar tüyler ürperten katliamlara, kıyımlara imza atmışlardır. Onun saçtığı nifak tohumlarıyla ailelerden devletlere nice bütünler parçalanmıştır. Oysaki şeytanın inanan ve Rabbine sığınan, ona güvenip dayanan kulları üzerinde hiçbir gücü yoktur. İnsan iradesini iyiye de kötüye de kullanmakta, şeytana uyup uymamakta özgürdür. İşte bu yüzden şeytanın insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaştığını söyleyen Allah Resulü, her şeyden önce inananlara şeytanın bitmek bilmeyen vesveseleri hususunda bir farkındalık kazandırmaya çalışmaktadır. Bu farkındalık kişinin söz ve davranışlarında tıpkı Resulullah gibi şeytanın kışkırtmalarına fırsat vermeyecek şekilde tedbirli olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu farkındalık kişinin başkaları hakkında hüküm verirken aceleci davranmasını önleyecek, kendisine yapılan kötülüklerde şeytanın rolünü düşünerek karşısındakine kin tutmak yerine onu affetmesini kolaylaştıracaktır. Elbette ki bu farkındalığı kazanan kişinin şeytanın telkinlerine uymama hususunda güçlü bir iradeye ve ilahi desteğe de sahip olması gerekir. İşte buna binaen Rabbimiz bizlere ilahi kelamında şöyle demektedir. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
1: أبو قتادة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki: Ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Hazreti Peygamber Amr bin As'a haber gönderip savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu: Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi: ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Hüseyin dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı: burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Yardımlaşmak. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir toplumda ortak bir hayat ve geleceği paylaşan insanlar aynı düzeyde değildir. Zayıfı, güçlüsü, fakiri, zengini, erkeği, kadınıyla insan toplulukları bir yönüyle tezat, bir yönüyle de ahenk meydana getirmektedirler. Tabiattaki bu başkalık, bu tezat bir hareketin kaynağını oluşturuyor ki buna hayat diyoruz. Yaratılıştan gelen bu farklılıkla hayatın içinde yoğrulan insanlar muhakkak birbirlerine ihtiyaç duymaktadır. İnsanların birbirine muhtaç olmaları, karşılıklı olarak yardımlaşmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Yardımlaşma, toplum halinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Hem başkalarıyla yaşamak, hem yardıma ihtiyaç duymamak imkansızdır. Bunun için İslamiyet yardımlaşmayı bütün maddi ve manevi hayatımızı kapsayacak şekilde en geniş sınırlarıyla ele almış ve dini ahlaki bir görev olarak ortaya koymuştur. Pek çok ve değişik konuda zengin fakire, güçlü zayıfa başvurmak zorundadır. Hiçbir zengin, "Benim param var, kimi istersem çalıştırırım, benim kimseye ihtiyacım yok" diyemez. Çünkü servetini çalıştırdığı insanların gücüyle kazanır. Zira kimi çalıştırıyorsa en azından ona muhtaç oluyor demektir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bütün sosyal ilişkilerde böyle durumlar söz konusudur. Bütün insanlar ister istemez bir başkasının gücüne, parasına, fikrine muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu konuya temas edilerek Müslümanlar yardımlaşmaya teşvik edilmiştir. Peygamber Efendimiz de birçok hadisinde maddi ve manevi yardımın insan hayatındaki önemini dile getirmiştir. Allah Teala, "İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın" buyurur. Dünya malının Allah'ın emri doğrultusunda kullanılması önemlidir. Bu nedenle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Hayır ve iyilik yapmak hususunda birbirinizle yarışınız" buyurmaktadır. Çünkü bu harcama ve yarışla ahirete uzanan geçide sağlam bir köprü kurma imkanı elde edilecektir. Zekat vermekten tatlı söz ve güler yüzle davranmaya kadar her şeyin iyilik kapsamına alındığı düşünülecek olursa, İslam dininin yardımlaşma sınırını ne kadar geniş tuttuğu daha iyi kavranır. Yardımlaşmanın faydaları hemen hissedilebilecek türdendir. Yardım yapmakla yoksullar korunmuş olur. Yardım yapanla yapılan arasında yakınlık oluşur. Yardımlaşma, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu kapatacağı gibi, aralarında bir sevgi ve saygı bağının kurulmasına da sebep olur. Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur, zenginlik ve refah artar, fakirlik azalır, dinimizin hoş görmediği dilencilik ortadan kalkar, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi haramların işlenmesi en alt düzeye iner. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Bir hurmanın yarısıyla, bunu da bulamazsanız güzel sözle ateşten korununuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu tehlikede bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse, Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Kim bir müminin dünyevi sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın kusurlarını örterse, Allah da onun kusurlarını dünya ve ahirette örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır." Görüldüğü üzere müminin mümin kardeşine karşı bazı sorumlulukları vardır. Zulmetmeyecek, tehlikeye atmayacak, sıkıntısını giderecek, yardımına koşacak ve kusurlarını yaymayacak. Hazreti Peygamber örtme işini muğlak bırakmıştır. Dolayısıyla bedelini örtmek, ayıbını örtmek, ihtiyacını örtmek, gıybetini yapmamak suretiyle kusurlarını örtmek vesaire diye her çeşit örtmenin anlaşılmasına imkan vermektedir. Sabır, şükür ve kanaat bilinci. Sabır, şükür ve kanaat bilinci, insanların sahip olacağı en üstün meziyetlerdendir. İnsanoğlu zaman zaman nimete erişir, şükreder, zaman zaman sıkıntı çeker, sabreder. Bazen de ihtiyaç duyduğu şeyleri kaybeder ama eldekilerle yetinmesini, kısmetine rıza göstermesini, kanaat etmesini bilir. Her halükarda Allah Teala ve kullar katında derecesini artırmış olur. Peygamber Efendimiz bu hakikati ifade etmek için şöyle buyuruyor. Müminin durumu gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Zira her halükarda işi onun için hayırlıdır. Bu özellik yalnız mümine özgüdür. Sevinirse şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bela gelirse sabreder, bu da onun için hayır olur. Her insan elindeki nimete göre şükrünü yerine getirmelidir. Dolayısıyla ticaret erbabı da sahip olduğu servet nimetini hayırda harcayarak şükrünü yerine getirmelidir. Ama hayat her zaman düz bir yolda yürümeye imkan tanımaz. Bu durumda da inanan insan karşılaştığı sıkıntılara direnerek elden geldiğince sıkıntısını atlatmaya çalışır. Bütün faziletlerin esası, başarı ve olgunluğun sırrı sabırdır. Her türlü rezaletin sebebi sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektir. Kur'an-ı Kerim, insanın ahiretini kazanabilmesi için hayat boyu imtihan edileceği şeylerden birinin sabır olduğunu, muhakkak

Hak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele ayetiyle haber vermektedir. Bazı sıkıntılar vardır ki kulun irade ve gücünü aşar. Böyle felaketler başa geldiği zaman heyecana kapılmadan ve şikayet etmeden takdir-i ilahiye razı olup sabretmek müminlerin temel özelliklerindendir. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sabrı cemili, güzel sabrı emretmekte ve doğrusu kim Allah'tan korkar ve düştüğü felakete sabrederse, muhakkak ki Allah iyilik edenlerin mükafatını boşa çıkarmaz. Şüphesiz Allah Teala sabredenlerle beraberdir ayetleriyle adeta kuluna borçlu kalmayacağını ve onu yalnız bırakmayacağını bildirmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sabır ve tahammül gösteren kimseyi Cenab-ı Hak sabırlı kılar. Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiçbir kimseye verilmemiştir buyurarak, sabrın ne kadar büyük bir değer olduğuna işaret etmiştir. Ancak vurgulamak gerekir ki sabretmek, mahkumiyete, meskenete ve zillete razı olmak, haksız tecavüzlere, insan onurunu zedeleyecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses çıkarmamak anlamına gelmez. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caiz değildir. Bunlara karşı mücadele etmek, hiç değilse içten elem duymak gerekir. İnsanın kendi gücü ve iradesiyle üstesinden gelebileceği kötülüklere katlanması ya da karşılaşabileceği ihtiyaçlar karşısında gevşemesi sabır değil, acizlik ve tembelliktir. Bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz, mükafatın büyüğü belanın şiddetine göredir. Allah sevdiği kulunu belaya uğratır. Kim başına gelene rıza gösterirse Allah ondan hoşnut olur. Kim de rıza göstermezse Allah'ın gazabına uğrar buyurarak Allah Teala'nın sevdiği topluluğu dünyada cezalandırmakla bir bakıma ahirette karşılaşacağı büyük azaptan kurtaracağını müjdeler. Verilen herhangi bir nimetten dolayı bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalple verilebilecek en iyi karşılık, iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övmek ve şükretmekle mümkündür. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insanı yoktan var ettiğini ve ona çeşitli nimetler verdiğini, dolayısıyla insanın buna karşı Allah'a şükretmesinin gerektiğini, siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi ayetiyle haber vermiştir. Hazreti Peygamber de Allah Teala'nın huzur-u ilahide şükretmeyen insanlara nasıl muamele edeceğini şu sözleriyle dile getirmektedir. Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzur-u ilahiye getirilir. Allah Teala, ben sana göz, kulak, mal ve evlat vermedim mi? Hayvanları ve ekini senin hizmetine vermedim mi? Seni bunlara baş olmak ve onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala, öyleyse bugün ben de seni unutacağım, tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. Hadis-i şerif, sayılan nimetlere mazhar olan bir kimsenin nimetlere şükürle karşılık vermemesi durumunda kıyamet günü Allah Teala'nın da onu unutulmaya mahkum edeceğini bildirmektedir. Allah'ın kulunu unutmasıysa onu azaba terk etmesi, azaptan kurtarmaması demektir. Bir kutsi hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Yüce Allah buyuruyor ki, ey kullarım, geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya gelerek, aranızda sorumluluk duygusu ve Allah'a duyduğu saygısı en çok olan kimsenin kalbi gibi olsanız, sizin bu durumunuz benim hakimiyetimi zerre kadar artırmaz. Ey kullarım, geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya toplansanız, aranızdaki en günahkar birinin kalbi gibi olsanız, benim hakimiyetime en ufak bir noksanlık getiremezsiniz. Ey kullarım, hakkınızda itibar ettiğim şey, güzel davranışlarınızdır. Daha sonra siz onlara göre eksiksiz olarak mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaksınız. Öyleyse kim bir hayır işlemeye muvaffak olursa
Bundan dolayı Allah'a şükretsin. Kim de hayrın dışında başka bir şey işlerse, bundan dolayı da kendi nefsini suçlasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sabreden ve şükredenlerin kimler olduğunu bizlere şöyle haber vermektedir. İki haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder. Dindarlıkta kendinden üstün olana bakıp ona uymak, dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu üstünlüğe şükretmek. İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de dindarlıkta kendinden aşağı olana, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse, Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım." der.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.''

0: esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muhammed bin Ziyad'ın Ebu Hureyre'den radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde onu yanına oturtmazsa en azından kendisine bir iki lokma veya bir iki parça yiyecek versin. Çünkü yemeği o hazırlamış ve o sunmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu. Adı doğmadan konan, ona dönsün sırt çeviren ateşe. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasın biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan. Sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan

0: Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ashab fel yani hayra yormaysa hoşuma gider buyurdu. Ashab ey Allah'ın Resulü fel nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: The Prophet Muhammed, may God bless him and give him peace, taught us, "Utlubul ilm min al-mehdi ila al-lahd." Seek knowledge from the cradle to the grave.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi: delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Bigdad bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Mikdad'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir: "Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben "Ey Ebu Mes'ud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır." Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet" diye dua et.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul

kabul eder. Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

İbni Ömer ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

0: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Malik el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizi şu 3 husustan korudu. Peygamberimizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan. Batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden, dalalet üzere birleşmenizden.

0: cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı, diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimse de hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın. Alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini artırmaya çalışmayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi?" Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti, Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kureyş her an bir baskın yapabilir.
2: Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız.
1: Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım.
2: Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım.
3: Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz.
4: Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim.
1: Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız?
5: Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak?
1: Hadi gel, yola çıkalım.
5: Yürümeye dermanım yok.
1: Belki kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz.
5: Resulullah çağırdıysa burada kalamayız.
1: Allah bize kolaylık verir inşallah.
6: Musaid, nereye gidiyorsun?
2: Allah Resulü çağırmış.
6: Ama sen yaralısın.
2: Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var?
6: Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı?
2: Bak, peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum. Ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil. Onu yalnız bırakamam.
6: Peki. Allah güç kuvvet versin. Size zafer nasip etsin.
7: Ya Resulallah. Bana da müsaade eder misiniz sizinle savaşa çıkayım? Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemiştiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin.
0: 66. Bölüm.
8: Uhud savaşının akabinde tüm mücahitler yaralarını aldırış etmeden peygamberimizin etrafında toplanmışlardı. Resulullah orduyu harekete geçirdikten sonra ümmetinin ne kadar zorlandığını görünce, "Ya Rabbi, kullarına acı," diyerek onlara dua etti. Hamraül Esed mevkiine geldiklerinde gece vaktiydi.
9: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
8: Huzaa kabilesi Müslümanlarla antlaşmalı kabilelerdendi. Liderleri Mabet henüz Müslüman olmamakla birlikte peygamberimizi severdi ve onunla yaptıkları antlaşmaya sadıktı. Orada konakladıklarını fark edince yanına girmek için izin istedi.
10: Ya Resulallah, Huzaa'dan Mabet yanınıza gelmek istiyor. Ya Muhammed, vallahi senin Uhud'da yenilgiye uğraman bizim çok ağrımıza gitti. Allah'ın onlara karşı sana sıhhat ve afiyet vermesini dileriz.
8: Mabet bir süre peygamberimizle sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. Kureyş ordusunun konakladığı yere geldiğinde Ebu Süfyan'la görüşmeye karar verdi.
11: Mabet, hoş geldin eski dostum.
12: Hoş bulduk Ebu Süfyan.
11: Başımıza gelenleri duydun değil mi?
12: Evet. Muhammed sizi perişan etmek üzereyken kurtulmuşsunuz.
11: Yıllardır bu beladan kurtulamadık. Bunun son olmasını diliyordum. Yine olmadı. Ama yine saldıracağız. Muhammed'i de arkadaşlarını da yok etmedikçe bize rahat yüzü yok.
12: Ben de onların yanından geliyorum.
11: Ne diyorsun? Anlat bakalım, neler gördün?
12: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
11: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
12: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
11: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
12: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin. geceleri yaktıkları ateş sayısı 500'ün üstünde.
11: Bunları söylediğin iyi oldu, sağ ol. Bu iyiliğini unutmayacağım. İkrimi, Halid'i bul, yanıma gelin. Konuşacaklarımız var. Geldiniz mi? Oturun şöyle. Planlar değişti. Medine'ye saldırmayacağız.
12: Neden?
11: Daha güçlü bir orduyla peşimize düşmüş.
3: Nasıl daha güçlü olabilir ki? Çoğu yaralıydı.
11: Huzalılardan öğrendim. Savaştan önce Muhammed'den ayrılanlar da pişman olup onun saflarına katılmışlar.
3: Bana pek mantıklı gelmedi.
11: Doğru, olmayabilir. Ama yine de bu riski göze alamayız. Bizde de durum farklı değil. Yaralılar var. Mekke'ye dönmeli, toplanıp daha güçlü bir şekilde gelmeliyiz. Yine de Muhammed'e onlara saldıracağımıza dair haber göndereceğim. Onlar Medine'yi savunmasız bırakmamak için fazla uzaklaşamazlar. Biz de bu arada Mekke'ye yaklaşırız.
8: Ebu Süfyan dediği gibi yaptı. Medine tarafına giden küçük bir kervan vasıtasıyla Medine'ye geri dönüp sağ kalan Müslümanları öldüreceğini söyleyerek gözdağı verdi. Peygamberimiz bu haberi aldığında tam bir teslimiyetle "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," dedi. Müslümanlar 5 gün kadar Hamra-ül Esed'de kaldıktan sonra 17 Şevval'de Medine'ye döndüler. Mekke ordusu muzaffer olmanın verdiği gururla şehre girdi. Vahşi şehrin girişindeki tepeliğe çıkarak halkı etrafına toplanmaya davet etti.
13: Ey Mekke halkı, etrafına toplanın.

0: Ey haremin ev sahipleri, yanıma yaklaşın.
1: Ne oluyor?
2: Ordu geri mi döndü?
3: Zafer mi kazandık yoksa mağlup mu oldu?
1: Koşun koşun, ordu geri dönmüş. Hadi ne duruyorsunuz, koşun.
0: Ey Kureyş topluluğu, sizi müjdelerim. Muhammed'i ve arkadaşlarını kırdık geçirdik. Muhammed'i ağır şekilde yaraladık. Hamza'yı ben öldürdüm.
1: Hamza ölmüş mü?
3: Doğru söyle. Hamza'yı öldürdün mü?
0: Evet. Mızrağımla öldürdüm. Hatta kalbini çıkarttım.
4: Ey vahşi. Sen bizim üzüntülerimizi giderdin. Dile bizden ne dilersen.
1: İlahımı Sübel. Sana şükürler olsun. İntikamımızı aldın. İçimizi soğuttun.
5: Evet, içimizi soğuttun. Evet.

0: Müslümanlar düşmanın tekrar saldırmayacağına emin olduktan sonra Medine'ye dönmüşlerdi. Bu 5 gün içinde Uhud'dan ağır yaralı olarak getirilen Şemmas şehit olmuş, Peygamberimizin emriyle Uhud şehitliğine defnedilmişti. Peygamberimiz gazilerden yarası ağır olanların durumunu tek tek sorduruyordu. Bunlardan biri de Nesibe Hatun'du. Resulullah Hamraül Esed'den döner dönmez, Abdullah bin Kâb'ı onun durumunu sordurmak için gönderdi.
1: Anne, Resulullah halini sormak için Abdullah'ı göndermiş. Yanına girmek için izin istiyor.
2: Resulullah göndermiş diyorsun. Sorulur mu hiç yavrum? Yardım et de toparlanayım. Tamam. Tamam oldu. Buyursun gelsin.
3: Selamun aleyküm Nesibe. Nasılsın?
2: Ve aleyküm selam. Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Gazanız nasıl geçti?
3: Hamdolsun biz de iyiyiz. Bir çarpışma olmadan döndük.
2: Resulullah'ın gaza çağrısını duydum. Ama yaram yüzünden katılamadım.
3: Sen savaşta fırtına gibiydin. Yapman gerekeni yaptın, üzülme. Peygamberimiz en zor zamanlarında hep yanında olduğunu anlattı. Düşman çevresini sardığında sağıma baksam Nesibe'yi, soluma baksam Nesibe'yi görüyordum diye senden övgüyle bahsediyor.
2: Ne mutlu bana. Ona zarar veremediler hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
3: İnşallah, inşallah. Daha güzel bir ölüm olabilir mi? Seni iyi gördüm, şükürler olsun. Gidip peygamberimize güzel haberi vereyim. Senin selamet haberin onu çok sevindirecek.
2: Anam, babam, tüm varlığım ona feda olsun. Selamlarımı ilet. Bize dua etsin, olur mu?
3: Tabii, tabii söylerim. Allah'a emanet ol.
2: Sağ ol. Ayaklarına sağlık.

0: Münafıkların ileri geri konuşmaları Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde hemen Peygamberimizin yanına gelmiş ve bu şekilde konuşanların haddini bildirmek için izin istemişti. Hazreti Ömer'e göre bu insanların öldürülmesi gerekiyordu. Bu isteğini Peygamberimize ilettiğinde Resulullah diliyle Müslüman olduğunu söyleyenleri ölümle cezalandıramayacağını söyledi ve ekledi. Ey Ömer! Kureyş bir daha bize böyle bir zarar veremeyecek ve biz gidip selametle Hacerül Esved'i selamlayacağız. Hazreti Ömer hıncını alamamıştı ama Resulullah'ın yasağı elini kolunu bağlıyordu. Cuma günü mescide girdiğinde münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in baş köşeye kurulduğunu gördü. Mescitte kendisine ait bir yer edinmişti. Medine'deki nüfuzundan dolayı da kimse ona müdahale etmezdi. O gün yine cuma namazı kılınmadan evvel Peygamberimiz hutbe vermek için minbere çıktığında Abdullah bin Übey ayağa kalkarak şöyle dedi.
1: Ey insanlar! Bu Allah'ın Resulüdür. Umulur ki Allah onun vasıtasıyla size güç ve bereket verir. Bu sebeple ona yardım edin. Onu onurlandırın. Onu dinleyin ve ona itaat edin.
0: Bir hafta önce orduda fesat çıkaran bu adam hangi cüretle bunları söylüyordu? Ashab-ı kiramdan bazıları onun üstüne yürüdüler. Ebu Eyyub el-Ensari ile Ubade bin Samit onu sertçe yerine oturttular.
2: Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
3: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun?
4: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok.
1: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım.
3: Dediklerinde samimiysen rica et de peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin.
1: Çekilin, yolumu açın. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini filan da isteyecek değilim. Çekilin!
0: Nazil olan ayeti kerimeler münafıkların durumunu şöyle anlatıyordu. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

0: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu. Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
0: Her duyduğunu anlatması kişiye günah olarak yeter. Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde, varlıkların en mükemmeli olarak yaratmıştır. Ona diğer varlıklardan farklı olarak iyi ile kötüyü ayırt edebilme kabiliyeti ve bu ikisinden dilediğini seçme hürriyeti de verilmiştir. İnsan, Yüce Allah tarafından bahşedilmiş bu imkanı olumsuz yönde kullanır ve yasaklanan bir takım davranışları yaparsa, kendisine layık görülen saygın konumu kaybeder. İşte gıybet, insanın bu saygın makamına zarar veren ahlaki zayıflıklardandır. Kişiyi aşağılayan, küçümseyen, onun şeref ve haysiyetini yaralayan bu davranışlar, insanı yaratılanların en şereflisi, en değerlisi olarak gören İslam'da kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Allah Resulü, insanın kalbinin kırılmasına, onurunun incinmesine, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının incelmesine neden olmasından dolayı insanları gıybetten şiddetle sakındırmıştır. Gıybet eden kişi, insanların özel hayatlarını, hata, kusur ve günahlarını araştırır, söz konusu ayıpları öğrenmeye çalışır. Oysa Allah Resulü, gıybetin doğuracağı tehlikeye karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizliliklerini araştırırsa, Allah da onunkileri araştırır. Allah kimin gizli hallerini araştırırsa, onu kendisini güvende hissettiği evinde bile rezil eder. Gıybet kolaylıkla gerçekleşebilen, zamanla sıradanlaşarak kişiyi rahatsız etmeyen ve insanlar arasında hızla yayılabilen bir hastalıktır. Önlem alınmadığında hem fert hem de toplum için çok daha ciddi sorunlara kaynaklık edebilir. Sevgili Peygamberimiz gıybet gibi davranışlarla insanların gizli hallerini araştırmanın, onlar arasında kin, nefret, kıskançlık, düşmanlık gibi davranışlara neden olabileceğini ifade etmiştir. Bu konuda ümmetini uyarmış, onlara kardeş olmalarını öğütlemiştir. Ayıpları dile getirmek yerine örtmeyi emretmiştir. İnsanların ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ve görünce de onları gizlemek, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biridir. Nitekim Allah Resulü bu hususta, kim dünyada bir kulun kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter buyurmuştur.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir.

0: Numan bin Beşir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Bera bin Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Helal ve haram, Allah'ın koyduğu net sınırlar. Numan bin Beşir parmaklarıyla iki kulağını göstererek Resulullah'ı şöyle derken işittiğini nakletmektedir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çok kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Bir kimse bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozuk olursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir. Ebu'l-Havra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan ne ezberledin diye sordum. Dedi ki, ondan şunu ezberledim. Seni şüphelendiren şeyleri bırak, şüphelendirmeyenlere bak. Ubade bin Samit anlatıyor. Resulullah'la birlikte bulunduğumuz bir toplantıda o bize şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin. Aranızdan kim verdiği sözde durursa, onun ecri Allah'a aittir. Kim de bunlardan birini yapar ve bundan dolayı cezalandırırsa, bu onun için kefaret olur. Ayrıca kim bunlardan birini yapar da Allah onu gizlerse, onun durumu Allah'a kalmıştır. Dilerse onu affeder, dilerse ona azap eder. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yollarla arayın. Zira hiç kimse rızkını elde etmeden ölmeyecektir. Gecikse bile rızkına kavuşacaktır. Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yollarla arayın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

0: Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diretenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurunca ey Allah'ın Resulü diretenler kim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi adede ma halaka fissemâ ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zâlik ve subhanallahi adede ma huve hâlik. Vallahu ekber misle zâlik. Velhamdülillah misle zâlik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
2: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hem dünyada hem de ahirette iyiliklere talip olmak. On yıl boyunca kendisine hizmet etmek suretiyle Resulullah Efendimiz'i yakından tanımış, onunla hemhal olmuş ve bizzat onun terbiyesinde yetişmiş bir genç olan Enes bin Malik, Allah Resulü'nün en çok yaptığı duanın şu dua olduğunu bildirmektedir. Allahümme a'tina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve gina azâben-nâr. Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Efendimiz'den sonraki nesillere miras kalan bu güzel dua, her şeyin maliki olan Yüce Allah'tan neyin nasıl istenmesi gerektiğine dair pek çok ipucunu içinde barındıran veciz bir duadır. Doğumla başlayan hayat serüveninde çok çeşitli süreçlerden geçmek durumunda kalan insan için her dönem yeni heyecanların, beklentilerin, sorunların ve sorumlulukların habercisidir. Bitmek bilmeyen telaşlarla öylesine kuşatılırız ki, nefsani arzuların da etkisiyle birçoğumuz dünya hayatının geçici, ahiret hayatınınsa ebedi olduğu inancını benimsemiş olmamıza rağmen akıntıya kapılır gideriz. Zaman içerisinde tüm isteklerimiz, endişe ve korkularımızın dünya hayatındaki halimizi iyileştirip güzelleştirmeye, dünyevi sıkıntılarımızı gidermeye yönelik olmaya başladığının farkına bile varmayız. Dünya hırsı öylesine sarar ki ruhlarımızı, dünya hayatına aldanmamamız konusunda bizleri defalarca uyaran Rabbimizle baş başa kaldığımızda dahi, ona yalnızca bu yöndeki dileklerimizi arz ederiz. Ellerimizi açıp semaya, alemlerin Rabbinden daha fazla mal mülk, daha iyi bir kariyer, daha başarılı çocuklar ve daha nice dünyalık sevdalara dair dualar ederiz. Başlangıçta masum görünen bu isteklerin kalbimize taht kurarak benliğimizi esir alması halinde dünya perest bir insana dönüşü vermemiz hiç de zor değildir. Nihayetinde ahireti tamamen unutma ve onun yerine dünya hayatını gaye edinme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. İşte bu nedenle Yüce Allah, dualarında yalnızca dünyalık dileklere yer veren kişilerin ahiretten hiçbir nasibi olmayacağını vurgulayarak böyle kimseleri kınamış, Resulullah Efendimizin yaptığı gibi dünya ve ahiret güzelliklerine talip olanlardansa övgüyle bahsetmiştir. Dünyaya aşırı düşkünlük göstermek, kişinin ahirete yönelik sorumluluklarını ihmal ederek ahirette hüsrana uğramasına, daha da kötüsü dünya nimetleriyle şımararak bu nimetlerin sahibini inkar etmesine yol açar. Bu meyanda Firavun ve Karun gibi kimselerden kıssalar aktaran Rabbimiz, aynı hataya düşmememiz için ahiret hayatının önemi üzerinde ısrarla durmuştur. Ayetlerde dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olmasına karşın, ahiret hayatının daha hayırlı olduğunu, ahirettekilere nazaran dünya nimetlerinin ne kadar geçici ve basit olduğu, fani olan dünya hayatını baki olan ahiret yaşamından üstün tutmanın ne kadar hatalı olduğu vurgulanmış, hadislerde de dünya ile ahiret kıyaslandığında dünyanın ne kadar değersiz bir konuma haiz olduğuna işaret edilmiştir. Dünyevileşmenin, dünyaya gereğinden fazla değer vermenin önüne geçmek üzere serdedilen bu ayet ve hadislerden hareketle, dünya hayatının anlamsız ve gereksiz olduğu kanaatine varmak bizleri bekleyen ikinci bir tehlikedir. Zira bazılarımızda ahiret hayatının önemini kavramakla birlikte, dünya hayatının ahireti kazanmadaki rolünü görmezden gelir. Böyleleri için dünya, içinde yaşamak mecburiyetinde bulunduğumuz bir yer olmaktan öteye geçemez. Dünyada ihtiyaç duyduğumuz yeme içme gibi maddi, sağlık, huzur ve afiyet gibi manevi gereksinimlerimizi karşılamak ve hatta bunlar için Allah'a niyazda bulunmak dindarlığımıza zarar verir. Oysaki dünyanın ve tüm dünya nimetlerinin mutlak manada kötü olduğu anlayışına dayanan ve ruhbanlığı çağrıştıran bu tutumu da dinimiz tasvip etmemektedir. Bu hususta Resulullah Efendimizin şu beyanı oldukça manidardır. Dünyaya rağbet etmemek, zahitlik demek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi değildir. Bilakis dünya hayatında zahitlik demek, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemendir. Rabbimizin bizden istediği dünyanın esiri olmamakla birlikte bu hayatın ahiretimizi mamur edebilmemiz için yegane fırsat olduğunu farkına vararak bu dünyada heybemizi iman ve itaatle, hayır ve hasenatla, salih amellerle doldurabilmemizdir. Bunun içinde başta iman nimeti olmak üzere bizi Rabbimize yaklaştıracak amelleri işlememize vesile olacak maddi ve manevi nimetlere, beden ve ruh sağlığına ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla ahiretimizi kazanma yolunda Rabbimizden öncelikle bu dünyada iyilik ve güzellikler istememiz uygun olacaktır. Hangi nimetlerin bizim için daha hayırlı olduğunu bilemeyeceğimiz için bu güzelliklerin tayinini Rabbimize bırakarak maddi ve manevi her türlü hayrı içine alan hasene ifadesini kullanmak da ayrı bir inceliktir. Ashabından, "Allah'ım, beni ahirette neyle cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver" diye dua ettiğini söyleyen hastaya Hazreti Peygamber bunun yanlış bir davranış olduğunu bildirerek ona, "Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından

0: azabından koru diye dua etmesini tavsiye etmiş ve kendisi için hayır duada bulunmuştur. Dünyada ne kadar sıkıntı çekilirse ahirette muhakkak surette o kadar mükafatla karşılaşacağımız veya bu hayatta elde edilen imkanların, nimetlerin ahiretteki kazancımıza mani olacağı düşüncesiyle dünyada çalışmadan, gayret sarf etmeden, başa gelen sıkıntılarla mücadele vermeden yaşamak içine düştüğümüz en büyük yanılgılardan biridir. Zira herkesin farklı imtihanlara tabi tutulduğu bu dünyada insan fakirlikle sınandığı gibi zenginlikle, hastalıkla sınandığı gibi sağlıkla da sınanabilir. Önemli olan takva ölçütünü belirleyen, bizim bu imtihanları nasıl karşıladığımız ve her bir durumda nasıl davrandığımızdır. Kur'an-ı Kerim'de olumlu ve olumsuz insan örneklerinden bahsedilirken, Allah Teala'nın gazabını hak edenlerin hem dünyada hem de ahirette cezalandırılacakları vurgulanırken, onun rızasına uygun yaşayanların her iki dünyada güzelliklere erişeceği ifade edilmiştir. O halde asıl olan iki dünyada da kendilerine nimet verilen salih kullardan olabilmektir. Bunun içinse Resulullah'ın sünnetine uyarak hem dünyada hem de ahirette iyiliklere talip olarak her gün namazlarımızda okuduğumuz Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azaben-nar duasını bu hissiyatla yaparak başlayabiliriz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okuyoruz. Bölüm başlığımız Tevazu ve Şefkat. Adeti olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerinde ayet-i kerimelere yer veriyor. Sıradaki ayet-i kerime Estaizu billah. Ya eyyuhannâsu, ey insanlar. Önceki sohbetimizdeki ayeti kerimede Cenab-ı Hak ey iman edenler diye seslenmişti. Çünkü onlara sizden kim irtidad ederse buyuruyor devamında. Ama şimdiki seslenişi farklı. Şimdi bütün insanlara sesleniyor. Ya eyyuhannâsu. Daha genel bir hitap bu ve mühtevası herkesi ilgilendiriyor. Ey insanlar, inna halaknakum, sizi biz yarattık. Öyle ya, bizler yaratılmış mahluklarız. Sonradan olan bu varlığımızın farkındayız. Hep var değildik. Bir başlangıcımız var. Dolayısıyla bizi varlığa başlatan bir başlatanımız var. Ona sesleniyoruz. O bize konuşuyor. Dolayısıyla bu hayali bir ilişki değil. Yaratılış, yani sonradan gün yüzüne çıkma, bizim temelden bir gerçeğimiz. Kendimiz de kendimizi yaratmadığımıza göre, yaratıcımız gerçeğini vahyin de öncesinde kendi varlığımızdan fark eder okuruz. Hepimiz birer sonradan doğmuş varlıklarız. Ve bizler sonradan doğmuş varlıkların doğurduğu çocuklarız. Hiçbirimiz ezeli esastan kendi varlığına sahip ve malik değil. Mahluk oluşumuz, yaratılmış bulunan gerçekliğimizle iç içeyiz. Dolayısıyla Halikimiz, yani yaratıcımız, bizim kendi gerçeğimiz kadar apaçık bir gerçeğimiz. İster onu tanırız, yüzümüzü ona döner, ondan hidayet dileriz, bize yolumuzu göstermesini, bizi hakka iletmesini kendisinden umar bekleriz. Allah da Azze ve Celle böylelerine hidayet eder. Şimdi onlara sesleniyor. Ya eyyuhannâsu, ey insanlar. İnna halaknâkum, sizi biz yarattık. Min zekerin ve unthâ.

0: Bir erkek ve bir dişiden yarattık. Biliyor Hak Teala insan dediği bu varlığın düşünebilen boyutunu, çünkü o yarattı. Ela ya'lemu men halak, yaratan bilmez mi? Ve biliyor bunu çabucak keşfedeceğini. Sonra biliyor ki geriye doğru sardıracak. Benim anne babam, onların anne babaları, onların anne babaları derken nerede başladı diye bunu merak edecek. Allah Azze ve Celle buyurdu ki ilk baştan atanız, babanız Adem'i yarattım aleyhissalatü vesselam. Sonra ondan eşini yarattım. Halakakum min nefsin vahide ve halaka minha zavcaha. Sizi bir tek kişiden yarattı ve ondan da eşini yarattı ve sonra ve bethe minhuma ricalen kethiren ve nisa'a. Ve bu ikisinden nice erkekler ve kadınlar yaratıp yeryüzüne yaydı. Varlığınız böyle başladı. İnsanlık ailesi. Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Adem'i topraktan yaratması ve eşi Hazreti Havva'yı ondan yaratması. Ve sonra bu ikisi üzerinden o büyük insanlık ailesini bugünkü haline ve kalabalığına getirmesi. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. Sizi halklar kıldık. Hazreti Adem'in çocukları üzerinden ve bilahare Hazreti Nuh'un çocukları üzerinden dağılan insanlık ailesi. Boy boy, soy soy, farklı farklı halkları oluşturdu. İmam Nebevi niçin bu ayeti kerimeyi buraya koyuyor? Kendilerini ayrıcalıklı zannedenler, genleri dolayısıyla, özel zannedenler, nesepleri dolayısıyla, şunu iyi öğrensin, iyi anlasınlar ki aynı ailenin çocuklarıyız ve aramızda hiçbir üstünlük yok. La fadla li arabiyyin ala acemiyyin. Hiçbir Arap'ın, hiçbir aceme herhangi bir üstünlüğü yoktur. İsterse peygamber soyundan gelsin. Üstünlük ancak takvadadır. İnne akramakum indallahi etkakum. Sizin hak katında en değerliniz, Allah'tan en çok sakınanınız, Cenab-ı Hakk'ı hayatında en çok gözeteniniz, yani ona karşı en çok saygılı bulunanınız, işte hangi genleri taşırsa taşısın, Allah'ın katında en değerli olan odur. Dolayısıyla Yahudilerin yahut onların bugünkü versiyonu olan Siyonistlerin anlayışı temelsizdir. Bizatihi Hazreti İbrahim'in genlerini taşısalar dahi takvadan yoksun oldukları için hiçbir anlam ifade etmez. Allah'ın ölçüsü bu değil çünkü. Şu soyu, şu boyu, şu aileyi ve bu aileden gelenleri mutlak bir biçimde üstün tutuyorum. Onlar ne yaparsa bağışlarım, tolere ederim, başkalarına iki kat azap ederim gibi Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ölçüsü yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile neredeyse aynı genleri taşıyan amcası Ebu Leheb, bizatihi Allah'ın kitabında ve Cenab-ı Hakk'ın kelamıyla lanete uğratılmıştır. Sırf yeğeni olduğu için Allah'ın Resulüne duyduğu hürmeti, sevgisi ve saygısı, Cenab-ı Hakk'a imana yanaşmadığı için hiçbir fayda etmeyen yine amcası Ebu Talip, Resulullah ile aynı genleri taşıyordu. Burada mesele soy sop meselesi değil. İmam Nevevi bu ayeti kerimeyi buraya koyarak tevazuunun ne kadar tabii bir gerçekliğimiz olduğunu bize öğretiyor. Tevazu bizim yalandan bürüneceğimiz bir şey değil. O bizim en açık gerçekliğimiz. Yok birbirimizden farkımız. Kara da olsa, ak da olsa, beyaz da olsa, sarı da olsa, hangi renkte olursa olsun, uzun da olsa, kısa da olsa, vücudunda herhangi bir manisi bulunsa, ne olursa olsun, çok cılız olsa yahut çok heybetli görünse, hiç fark etmez. Aynı ailenin eşdeğer çocuklarıyız. Erkeğiyle, kadınıyla. Min zekerin ve unsa. Bu dünyadaki rollerimizin bize sağladığı kalıcı hiçbir üstünlük yok. Geçici olarak sınavımızda yer tutuyorlar. Allah Azze ve Celle bunları önemsemeksizin zengin de olsak fakir ile kendimizi eşit tutmalıyız. Uzun da olsak kısa ile kendimizi eşit tutmalıyız. Arap da olsak acemle kendimizi eşit görmeliyiz. Tersi acem de olsak Arap'la kendimizi eşit görmeliyiz. Hünerli, becerikli, zekası üstünde olsak diğer insanlarla kendimizi eşit görmeliyiz. Bunların sınav faktörlerinden ibaret olduğunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Hepimiz aynı anne ve babanın, yani Adem ve Havva'nın aleyhisselam birbirine benzeşen çocuklarıyız. Bilirsen şayet, akledersen şayet, tevazu doğal davranma biçiminin ta kendisidir. Mütevazi olabilmek için hiç zorlamazsın kendini. Eğer zorluyorsan, içinde biraz biraz kendini üstün zanneden bir yanın olduğu içindir. İşte o kendini üstün zannettiğin yanın, her neye dayanıyorsa, soyuna, sopuna, becerine, malına, mülküne, servetine, kariyerine, şöhretine, her neyse, o senin başına bela olmak üzeredir. Çünkü tekebbür kişinin felaketidir. Allah'ın Resulü cennete kalbinde miskali zerre kibir olan kimsenin giremeyeceğini önden haber verdi. Kibirden uzaklaşıp tevazuya sarılmak ve bunu kendi gerçeğimiz olarak farkına varmak hayatımızda olmazsa olmaz, illa başarılması gereken bir süreçtir. Bunu da öğrenebilmenin, temelde iyice akledip sindirebilmenin yolu Hazreti Adem'i ve Hazreti Havva'yı düşünmek. Kişi etrafındakilere bizler aynı anne babanın çocuklarıyız gözüyle baktığı oranda kendisindeki kibri nötrleştirir. Kişi Allah'ın kendisine nasip ettiklerini Allah'tan bildiği oranda kendisindeki kibri nötrleştirir. Kendinden bildiği oranda da kibre yol bulur. Ben yaptım, ben ettim, ben becerdim, ben farklıyım, ben şöyleyim, ben böyleyim. Hayır, kimsenin erkekliği kendinden olmadığı gibi kimsenin kadınlığı da kendinden değildir. Kimsenin uzun boyluluğu kendinden olmadığı gibi kısalığı da kendinden değildir. Kimsenin becerisi, hüneri, zekası kendinden olmadığı gibi tersi de kendinden değildir. Kimsenin hayattaki muvaffakiyeti ve başarısı kendinden olmadığı gibi, tersine yetersizliği ve başarısızlığı da veya daha başarısız görülen alanlardaki meşguliyeti de kendinden değildir. Dünya sürecinde bizlere nasıl bir yolculuk tayin edeceğini, elimize hangi imkanları nasip edip bunlar üzerinden sınayacağını belirleyen Allah Azze ve Celle'dir. Doğum tarihimizi bile belirleyen odur ki o doğum tarihimiz nasıl bir hayat koşullarına çıkacağımızın en önemli belirleyici faktörlerindendir. Dolayısıyla kul elindekileri Allah'ın bir lütfu olarak görmeli, bunların üzerine kurduğu bir övünç ile başkalarına karşı tekebbüre yönelmemelidir. İstikbar, büyüklenme kişiyi felakete sürükler. Tevazu, haddini bilmenin ta kendisidir. Ancak mütevazi insanlar şefkatin dokunuşlarını başkalarına hissettirebilirler, kendileri yaşayabilirler. O yüzden İmam Nevevi tevazu ve şefkati birlikte bu bölümün başlığı olarak tayin etmiş. Mütevazi olmayan bir kimsenin şefkati de yapaydır, üstencidir, sahtedir. Asla sahici değildir. Öyle bir kimsenin Öyle birinin şefkati dahi yeri gelir insanı incitir. Çünkü onun istikbarının gölgesindeki şefkati öyle ya da böyle aşağılayıcı bir tona bürünür. Dolayısıyla hangi makamda yahut hangi kariyerde olurlarsa olsunlar, insanlar aynı ailenin eşdeğer çocuklarıdır. Peki bunca farklılıklarımız, halklar olarak, kültürler olarak, milletler olarak, yemek kültürleri olarak, giyim ve kuşamdaki renkler, farklılıklarımız, tenlerimizdeki farklılıklar, biçimlerimizdeki farklılıklar. Cenab-ı Hak buyurdu ki li ta'arafu, tanışasınız diye, biri birinizi tanıyasınız diye. Başta temelde ayırt edici özelliklerimiz. Yani düşünsenize, hepimiz biçimsel olarak da birbirimizin birebir aynısı olsak ayırt edilemeyiz ki. Birimiz biraz uzun olacağız, ötekimiz biraz kısa olacağız, biriki biraz gözleri çekik olacak, ötekinin biraz saçları farklı tonda olacak, birbirimizi ayırt edebilelim. Bu temelde gerekli, kimliğin inşasında ve oluşumunda gerekli. Sonra tanımaktan tanışmaya giden, ayette zira tanışma diyor Cenab-ı Hak, birbirimizle konuşacak, birbirimizle paylaşacak, farklı farklı şeylerimiz olsun. Bizde yemek şöyledir, sizdekinin tadı nasıldır, gelelim görelim. Bizde eğlence böyledir, sizde nasıldır, gelelim görelim. Bizde düğünler şöyledir, sizde nasıldır. Bizde şu içtima böyle olur, aile içi ilişkilerde şu tarz şeyler olur. Biz şunu yer şunu içeriz, değil mi? Farklı milletlerin farklı renklerde, farklı biçimlerde anlayışları var, kültürleri var, yaklaşımları var. Gezip dolaşıp bunları görmek zevk veriyor insana. Aramızdaki ünsiyetin de bir parçası bu. Yaratan yaratmadaki hikmetini açıklamış. Bunlar tanışasınız diyedir. Biri birinize üstünlük kurasınız diye değil. Cenab-ı Hak düzünü söyledi, biz tersini de okuyalım. Bunlar birilerinin birilerinden üstün olduğu anlamına gelmiyor. Farklılıklarınız bir mozaikin rengarenk taşları gibi. Yoksa üstünlük mevzuna gelince Kur'an'ın belagatına bak ki onun çağrışımı ile Cenab-ı Hak hemen söyledi. İnne akramakum, sizin en üstününüz indallahi, Allah'ın katında etkakum, en muttaki olanınızdır. Bu farklılıklardan farklı farklı verdiğimiz kimseler değil. Orada bir üstünlük yok. Şu ırkta bir üstünlük yok. Öteki biçimde bir üstünlük yok. Beriki şekilde bir üstünlük yok. Şu boy tipinde, şu sima görünümünde yahut Allah'ın sonradan verdiği malda, mülkte, servette, evladı, iyalde, kariyerde, bunlarda üstünlük yok. Üstünlük Hak katında takva üzeredir. Takva ne demek? Cenab-ı Hak ile kurduğumuz ilişkinin adı. Hayatımızda hangi konuda olursa olsun karara giderken Rabbim ne der düşüncesinin bir refleks olarak öne geçmesi. Her şeyden öne geçmesi. Önce Rabbim ne der? Çünkü eleyeceksek Rabbim kızar, ele gitsin. Sonrasında babam beğenir, annem beğenir, kardeşlerim çok beğenir, çevremdeki insanlar çok beğenir. Velev ki bütün millet beğenirse beğensin, Rabbim ne der düşüncesi öncelenirse o kararı almaktan ivedilikle vazgeçer insan. Takva Cenab-ı Hakk'ı saygıda karara giderken öncelemenin adı, birinci sırada olmalı. Yoksa sonraki sıralara kalırsa o zaman şunlar beğenir, bunlar beğenir, bunlar da beğenir diye bir bakmışsın kararı alırsın. Rabbim de beğenmez ama o da kalsın der gibi kararda Cenab-ı Hakk'ın etkisi görünmez. Bu çok kötü bir durum. İşte bu takva yoksunluğu. Kulun aldığı bir kararda, bu karar ister yeme içmeyle alakalı olsun, bu karar ister bir ticari konuyla alakalı olsun, bu karar ister bir giyim kuşam mevzuyla alakalı olsun, bu karar isterse bir insani davranışla, yataydaki ilişkilerimizle alakalı olsun, her neyle alakalı olursa olsun, önce Rabbim ne der diyenler aramızda en üstün olanlarımızdır. Okuduğumuz bu ayeti kerime Hucurat suresinin, yani 49. surenin 13. ayetinde yer alıyor efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan süreyi tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydın.

0: Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Sizse namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, İnsana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan

ne varsa o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müstevrit bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçın. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

0: Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: Kutlu Çağrı.
1: Ebu Said'den radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre, kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim," dersin.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

Enes'in radıyallahu an İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getirmeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna vaat etmesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise bir konuda seni tasdik ettiği halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde insanları güldürmek için yalan söyleyen kimselere yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Uzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

iken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur seyri illallah.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib! Ebu Talib! Çık dışarı Ebu Talib!
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra Peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
4: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
3: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
4: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir" derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrailoğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler.''

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sure okurdu.
3: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Fî kulli kebidin radbe ecru.
2: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Yeryüzünde dikili dağlarda, düz ovalarda, geniş okyanuslarda yaşayan ve gökyüzünde süzülen çeşit çeşit canlılar, Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve ilmini gösteren sanat eserleridir. Aynı zamanda her canlı türü tıpkı insanlar gibi bir topluluktur. Yaratılışları gereği her biri farklı özellikle donatılan canlılar, tabiatlarına uygun olarak Rablerini tesbih ederler ve ona secde halindedirler. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Görüldüğü gibi canlı cansız bütün varlıklar hep Allah'a kulluk halindedir. Fakat ne yazık ki insanların bir kısmı Allah'ı zikretmekten uzaktır. Allah tarafından yaratılan bütün canlıların bir yaratılış gayesi vardır. Onun eşsiz sanatını taşıyan bu canlılar, Allah tarafından rızıklandırılan ve merhamet edilen varlıklardır. Yüce Allah, hayvanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların maruz kaldığı her türlü zulüm, işkence ve eziyeti yasaklamıştır. Onlara sevgi ve şefkat gösterilmesini, merhametle muamele edilmesini, onların korunmasını emretmiştir. Çünkü

0: her biri Allah'ın kendilerine hediye ettiği canla yaşama hakkına sahiptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ve hayvanlar arasındaki bu merhametin kaynağı olarak Allah'ın rahmetini işaret etmiştir. Rahmetin 100 parça olduğunu, bunun 99'unun Allah'ın kendisinde bulunduğunu, bir parçasınınsa yeryüzündeki varlıklar arasında bölüştürüldüğünü bildirmiştir. Allah, yarattığı her varlığa karşı çok merhametlidir. İnsanlar da merhametli olmayı bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Merhamet ve şefkat göstermek, insanı merhametin gerçek sahibi olan Allah'a yaklaştırır. Öyleyse yerdekilere merhamet edelim ki, Yüce Allah da bize merhamet etsin. Yaratılanı sevelim ki, Yaradan da bizi sevsin.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bera bin Azib'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. İbn-i Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.''

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.

0: Bu Ümare el-Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle demiştir. Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ettiğinde davete icabet et. Senden nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadl. Ve lehul senâul hasen. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. nurunla pervane kesilen bedene bir bak. Bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak. Gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl. Başını taştan taşa vurup gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.

0: Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd yani Hamd Sarayı adını verin buyurur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Salih amel. İyi iş, doğru davranış. Abdullah bin Büsr'den nakledildiğine göre bir bedevi, "Ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir." Salih amel, Müslümanların hem dünyaları hem de ahiretleri için büyük öneme sahiptir. Ömrü uzun ve ameli güzel olan insanı en hayırlı insan olarak niteleyen Allah Resulü, hiç bitmeyecekmiş gibi süren dünya hayatının ve dünya nimetlerinin ansızın tükenebileceğine dikkat çekmek için ashabını şu sözlerle uyarmıştır: "Yedi şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır." Yine bu bağlamda, gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır demiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rızası gözetilerek yapılmış olan her türlü iyi, güzel ve yararlı iş salihat olarak geçmekte, bu işleri yapan kimseler de salihler olarak anılmaktadır. Salih kimseler dünyada nasıl örnek gösterilmişse, ahirette de en kazançlı çıkanların başında olacaklardır. Nisa suresinde bu kimseler, peygamberler, dosdoğru olanlar ve şehitlerle beraber Allah'ın nimete eriştirdiği kişiler arasında sayılmışlardır. Allah Resulü de onların nail olacakları mükafatları yüce yaratıcının dilinden şöyle ifade etmiştir: "Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklına gelmeyen şeyler hazırladım."

Daima salihlerle beraber olmayı arzulayan Hazreti Peygamber, gerçek dostunun ancak Allah ve salih müminler olduğunu ifade etmiştir. İşte salih kullar, kendileri için Allah'ın gönüllerde sevgi tohumlarını yeşerttiği güzel insanlardır. Peygamber Efendimiz, Allah bir kul hakkında hayır isterse, o hayrı istemeye onu yetkili kılar buyurmuş, ashab-ı kiramın, Allah bunu nasıl yapar ya Resulallah sorusuna da, ölümden önce o kulu salih amel işlemeye muvaffak kılar cevabını vermiştir. Tam anlamıyla fesadın, ifsadın yani bozgunculuğun karşıtı olan salah, ıslah kelimesinin özünde yapıcı olmak, iyileştirmek, düzeltmek, barış tesis etmek anlamları vardır. Nitekim Yüce Allah Sa'd suresinde, "Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız?" derken, salih amelin barış ve huzuru temin etme fonksiyonuna işaret etmiştir. Allah Resulü de iki kişinin arasını düzeltmenin, nafile oruç, namaz ve sadakadan daha üstün bir davranış olduğunu söylerken, iki insan arasına fesat sokmanın da barışın kökünü kazıyan bir davranış olduğunu belirtmiştir.

İman, güzel bir davranışın Allah indinde kabule mazhar olması için gereken ilk ve en önemli koşuldur. Kur'an'da inandıktan sonra salih amel işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağına ve karşılığının kesintisiz olarak verileceğine dair birçok ilahi vaat bulunmaktadır. İman olmaksızın sergilenen iyi davranışlar, ahiret hayatı için bir fayda sağlamayacaktır. Zira Hazreti Peygamber'in deyişiyle, Allah sırf kendi rızası için yapılmayan hiçbir ameli kabul etmeyecektir. Dolayısıyla Allah'ın rızası bulunmayan amelde salih görülmeyecektir. Peygamber Efendimiz, Allah için değil de başka varlıklar için çalışanlara ahiret günü bir münadinin şöyle sesleneceğini haber verir. Kim işlediği bir amelde Allah'a başkasını ortak koşmuşsa, sevabını Allah'tan başkasından istesin. Çünkü Allah kendisine ortak koşulmasından en uzak olandır. Kur'an'da salih amelin, kötülüklerin ve günahların karşısında bir alternatif olarak sunulduğu görülür. Bu alternatif, kulun hem kendine yaptığı kötülükler hem de başkalarının kendisine yaptığı kötülükler için geçerlidir. Bu hususta Yüce Allah En'am suresinde, "Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tevbe eder, durumunu düzeltirse, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." buyurarak salih ameli tevbenin bir parçası olarak takdim etmektedir. Gerçekten de inananlar başkalarından gördükleri kötülükleri onlara iyilik yaparak gidermeye çalıştıkları gibi, başkalarına yaptıkları kötülükleri ve kendi günahlarını da ancak salih amelle düzeltebilirler. Başkasına yapılan bir haksızlık veya bir kötülüğün bağışlanması için sadece pişman olup tevbe etmek yetmez. O haksızlığı düzeltmek de gerekir. Örneğin, gereksiz yere başkasının onuruyla oynayarak ve ona ait bir malı zimmetine geçirerek hırsızlık yapan kimse, kıyamet günü gelmeden önce yaptığı bu haksızlığı telafi etmelidir. Ya hak sahibiyle helalleşmeli veya hakkını geri ödemelidir. Bunu yapmadığı takdirde işlediği salih amellerinden de olur. Şu halde kul hakkını yiyen kimse, sabah akşam namaz kılıp niyaz eylese de, yaptığı kötülüğü temizleyemez, kendisini aklayamaz. Fakat işlenen günah, kulla Allah arasındaki bağı zedeleyen türdense, elbette bu durumda tevbeden sonra yapılacak her türlü iyilik, günahı temizleyecektir. Zira kötülükleri ancak iyilikler silebilir.

Takva, Müslümanların salih amel işleyerek Allah'ın azabından kendini koruması anlamına geldiğine göre, salih amel sadece günahları silmekle kalmaz. Aynı zamanda mümin için takva zırhına dönüşür ve günah işlemesine mani olur. Zaten Müslüman, nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. İşlediğin bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki, onu yok etsin nebevi buyruğu doğrultusunda hareket eder ve böylece kendisini korumuş olur. Salah, iyilik, güzellik, müminin sadece ibadet hayatına değil, onun ahlakına ve tüm davranışlarına yansımalıdır. O halde her mümin sevgili Nebi'nin öğrettiği şu duayı sık sık tekrarlamalıdır. Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin. Ölümü halinde kulun kendisiyle birlikte gidecek olan ve mizanın sevap kefesini kendi lehine ağırlaştıracak olan hiç kuşkusuz kulun salih amelleridir. Haşr suresindeki "Her nefis yarın için ne hazırladığına bir baksın" ilahi emrinde kastedilen hazırlık da salih amellerden başka bir şey değildir. Elbette Allah'ın rahmeti ve lütfu olmaksızın sadece iyi ameller sayesinde kul cennete giremez. Ancak müminin ahirete dair kaygılarını azaltacak ve ebedi kurtuluş için bir umut kaynağı olacak iman ve salih amelden başka sermayesi de yoktur. Şu halde kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ona ortak koşmasın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

Lem, bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir, dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır, dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum." buyurmuştur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En erdemli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir.

0: görüşteyim diyerek kabul etmişti.
1: Hüsnü Hal.
0: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş.

sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse, Allah onu arzularının keşmekeşliğinden kurtarır.

0: Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib! Ebu Talib! Çık dışarı Ebu Talib!
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra Peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
4: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
3: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
4: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş yani humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.''

Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir, kanın rengi safran rengidir, kokusuysa mis gibidir.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç, ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

0: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı. Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken, diğeri için bir günahı silinir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men kana indehu ta'amu ithnayn falyadhhab bi thalith ve in arba' fa khamis ev salis.
0: Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. İnsanlar toplu halde yaşamak mecburiyetindedir. Zaman zaman bir araya gelmeleri, hayatı paylaşmaları kaçınılmazdır. Bir araya gelme durumunda ziyarete gelen misafire ev sahibi tarafından ikram edilmesine İslam dini büyük önem vermiştir. Misafirperverlik, Müslüman toplumların en önemli özelliklerinden biridir. Misafirperverlik, Allah Resulü'nün sünnetinde yer alan erdemli bir davranış ve bir ibadettir. Hem Rabbimizin katında, hem de insanlar arasında ahlaki bir değerdir. Sevgili Peygamberimizin, hicretin sonunda Medine'ye ayak basar basmaz verdiği ilk mesajlar arasında, yemek yedirin vurgusu çok anlamlıdır. O, bu hususta şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz. Bu hadisi şerife göre misafire ikram, cennete girme vesilesidir. İyilikten öte bir sorumluluktur. Toplumsal bir görevdir. Allah Resulü, imkanı olduğu halde misafire ikramdan kaçınanları, misafiri ağırlamayan kimsede hayır yoktur hadisi şerifiyle uyarmaktadır. Misafirlikte önemli olan hiç tanımadığımız, belki de bir daha karşılaşmayacağımız insanlara karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek ikramda bulunabilmektir. Sevgili Peygamberimiz, misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek, o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını dilerse ister, dilerse hakkından vazgeçer buyurarak, misafir ağırlamanın bir sorumluluk olduğunu açıkça belirtmektedir. Her Müslüman ev sahibi, yaşam koşulları ve ekonomik durumunun el verdiği imkanlar ölçüsünde, misafirperverlik görevini yerine en iyi şekilde getirmelidir. Bu davranışın Allah'ın rızasını kazanmaya götüren iyi davranışlar arasında olduğunu unutmamalıdır. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bu değerimizin yeniden kazanılması ve pekiştirilmesi için gayret etmelidir. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir," dediler. Resulullah, "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir," buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimi..."

Ebul Abbas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır, dedi.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o, benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz bir gün ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin buyurunca onlar ey Allah'ın Resulü elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle açıklamıştı sözlerini. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve

0: Karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Rabbi gfirli ve tub aley. İnneke ente tevvabur rahim.
3: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin. Çok merhamet edensin.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister, rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zahı, feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara, nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından, asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve keremiyle selamlıyorum. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlere Bureyde radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi anlatacağım. An Bureyde radıyallahu anh, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, beşirul meşşâine fil zulem fil mesacid, bin nurit tam yevmel kıyame. Mescitlere karanlıklarda yürüyenleri kıyamet gününde tam bir nurla müjdeleyiniz. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, cemaatle namaz kılmaya o kadar önem, o kadar değer vermiştir ki, bu rivayette de olduğu gibi geceleri karanlıklarda mescide gitmek için mücadele edenleri kıyamet gününde tam bir nurla müjdelemektedir. Yine aynı şekilde sıcak günlerde, soğuk günlerde, yaz kış demeden mescide giderek, Allah'ın evlerine giderek, Allah'ın evlerinde kardeşleriyle aynı safta tek yürekle Allah'ın huzurunda durma arzusunda olanların büyük bir ecir ve mükafatla mükafatlanacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok hadis-i şerifinde müjdelemiştir. Cemaatle kılınan namazın 25 ya da 27 derece daha sevaplı ve daha faziletli olduğunu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdelemiştir. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, El melaike tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu allazi salla fihi ma lam yuhdis taqul Allahumma ğfir lehu Allahumma erhamhu. Melekler, sizden biriniz namaz kıldığı camisinde, mescidinde kaldığı sürece ve abdestini bozmadığı sürece bütün melekler Allahumma ğfir lehu Allahumma erhamhu. Allah'ım ona mağfiret et, onu bağışla ve ona acı diye dua ederler. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan naklettiği bir hadis-i şerifte de bakın şöyle buyuruyor. Elâ edullukum alâ mâ yemhullâhu bihil hatâya ve yerfâhu bihid derecât. Sahabeye sesleniyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sizin hatalarınızı, günahlarınızı Allah'ın temizleyeceği ve derecelerinizi de yücelteceği bir faziletli ameli size haber vereyim mi? Sahabe-i kiram galu dediler ki, Bela ya Resulallah. Evet, lütfen buyurun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cevaben, İsbahul vudu alel mekari ve kesretul huta ilel mesacid ve intizarus salah ba'des salah fezalikumur ribat fezalikumur ribat buyurmuştur. Yani güç olmasına rağmen, zorluklarına rağmen, çok soğuk şartlara rağmen abdest almak. Ve aynı şekilde adımlarını mescitlere çokça atabilmek. Ve bir namazı kıldıktan sonra diğer namazı beklemek. İşte ribat bu, işte ribat bu demiştir. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Sa'd-ül Hudri radıyallahu anh ise Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan naklettiği hadis-i şerifte, اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ. Şayet bir adamı mescitlere alışık olarak görmüş iseniz, onun imanına şahitlik edebilirsiniz bu nedenle. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurmuştur, اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah-u Teala'nın mescitlerini namaz kılarak, ibadetle Allah'a inanan ve ahiret gününe inanan insanlar imar ederler. Yine
Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakleder kıymetli kardeşlerim. İnne azamen nasi ecran fissalâh eb'aduhum ileyhâ memşen fe eb'aduhum vellezî yantaziru s-salâte hatta yusallîhâ ma'al imam azamu ecran minellezî yusallîhâ sümme yenâm. İnsanların namazda sevap açısından en çok sevap kazanacak olanı yürüyüş itibariyle en uzaklardan gelenlerdir. Hatta daha uzaklardan. Yani evin mescide en uzak olanlardan. Ve imamla birlikte namaz kılana kadar namazı bekleyenlerdir. İşte azamı ecran minellezi yusalliha sümme yenem. Hemen namazı kılıverip uyuyan insandan ecir itibariyle daha yüksektir, daha yukarıda, daha iyi bir konumdadır buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam kıymetli kardeşlerim. Übey bin Ka'b radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte Ensar'dan biri mescide evi çok uzakta ve kendisine deniliyor ki namaza gelmek için bir affedersiniz eşek alsan ve ona karanlıklarda çok sıcak havalarda binerek kolay bir şekilde mescide gelsen dediğinde verdiği cevap gerçekten çok enteresandır. Benim evim mescide yakın olması beni sevindirmez. Ben yürüyerek mescide yürümemle bana sevap yazılmasını isterim. Evime, aileme dönerken de bana sevap yazılmasını isterim. Evet, fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Racceme Allahu leke zâlike kullu. Allah senin bu tüm isteklerini yerine getirdi. Kıymetli kardeşlerim, Cabir radıyallahu anh'in naklettiği rivayette de Benu Selim'e mescidin etrafında geniş bir alan açılınca mescide yakın bir yere taşınmak ve sürekli mescide gelmek amacıyla böyle bir niyet içine girdiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bana haber geldi ki siz mescide yakın bir yere taşınmayı düşünüyor musunuz diye söyledi. Onlar da naam ya Resulallah deyince evet biz böyle istiyorduk deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği cevap çok manidar. Beni Seleme diyarakum tuktabu atharukum. Diyarakum tuktabu atharukum diyor. Ey Selime oğulları, siz diyarınızda durunuz. Memleketinizde, evinizde kalınız. Çünkü sizin attığınız adımlarla sevap kazanacaksınız, sizlere sevap yazılacak. Evet, onlar da dediler ki biz evimizi taşımaktan vazgeçtik. Evimizi taşımak bizim artık hoşumuza gitmez, bizi sevindirmez diyerek vazgeçtiler. Kıymetli kardeşlerim, evet bizler Allah'ın evlerine koşalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ifade ettiği gibi, Efendimiz'den naklettiği gibi men gada ilel mescid evraha a'addallahu lehu fil cenne nüzülen kullema gada evraha. Kim sabah akşam mescide giderse Allah-u Teala cennette ona güzel imkanlar, güzel rızıklar, güzel mekanlar, güzel konaklar hazırlayacaktır. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam kim evinde güzelce abdest alacak olursa ve Allah'ın evlerinden birine farz namazlarından birini eda etmek üzere gidecek olurlarsa attığı her adımda günahları silinecek ve kendisine dereceler yazılacaktır. Mevla bizi mescitlerden ayrı tutmasın. Mescide gönlü bağlı olan kişilerden eylesin ve bizi namazlarımızı 25-27 derecelerle, bol sevaplarla, kardeşlerimizle huşu ve huzur içinde ibadet etmeyi hepimize nasip eylesin. Her birinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küs durması helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Muaze el-Adeviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anha sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi.

0: İçim dışım bezendi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir.

amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ
2: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti. Kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İlki iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder, hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir. Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her kemalin bir zevali vardır. Medine'de heyecan ve coşkunun zirvede olduğu zamanlardan biriydi. Allah Resulü'nün dişi binek devesi Adba ile bir bedevinin genç yük devesi yarışacaktı. O güne dek Adba'yı geçebilen hiçbir deve olmamıştı. Ashab bu yarışta da aksinin olacağını düşünmüyordu. Derken yarış başladı. Bir müddet sonra bedevinin devesi Adba'yı geçti. Kimsenin aklına gelmezdi Hazreti Peygamber'in devesinin yenileceği. Bu durum Müslümanların gücüne gitti. Adba yenildi dediler. Ashabının şaşkınlığına rağmen Allah Resulü bu durumu gayet tabii karşılamıştı. Üzülmeye gerek yoktu. Zira her kemalin bir zevali vardır. Şöyle dedi Allah'ın elçisi. Dünyada yükselttiği her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur. Hazreti Peygamber bu hadisle aslında hayatımızı kuşatan ama çoğu zaman unutmaya yüz tuttuğumuz ilahi bir kanunu hatırlatır. Dünya hayatı iniş ve çıkışlarla doludur. Göz alıcı parlaklığıyla gündüzleri semayı süsleyen güneş, geceleri yerine aya ve yıldızlara bırakırken, baharda rengarenk çiçeklerle, yaz mevsiminde çeşit çeşit meyvelerle kuşanan ağaçlar, kış geldiğinde kurumuş dallarıyla bir başına kalırken, asırlarca hüküm süren devletler bir anda yeryüzünden silinip giderken, hep aynı gerçekle yüzleştirir insanı. Dünya ve içindeki her şey gelip geçicidir. Her şeyin bir sonu vardır. Dünyadaki her şey nakıstır. Hiçbir şey mükemmel değildir. Dünyadaki bu vazgeçilmez kanuna her canlı gibi Ademoğlu da tabidir. Öyle ki insan anne karnındaki halinden başlayarak ihtiyarlığına kadar hayatı boyunca geçirdiği evreleri gözlemlediğinde ömrü uzadıkça yaratılışının tersine çevrildiğini ve böylece gücünü kaybettiğini, nihayetinde her canlı gibi ölümü tadacağını düşündüğünde, şunu yakinen idrak eder. Her türlü eksiklikten ve kusurdan münezzeh tek mükemmel varlık, baki olan Yüce Allah'tır. Dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir benzetme ile ifade edilir. Gökten yağmur iner ve onun sayesinde yeryüzündeki bitkiler boy verip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü zinetini takınıp rengarenk süslenir. Sahipleri tam da onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları zaman ansızın bir afet rüzgar geliverir ve onları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getirir. Rabbimizin tayin ettiği gün gelince aldatıcı metadan başka bir şey olmayan dünya da kuruyup kaybolan bu bitkiler misali yok olup gidecektir. İnsan bu hakikatin farkında olduğu sürece üstünlük, şan şöhret, asalet, mal mülk, güzellik, makam mevki, zenginlik ve benzeri geçici dünya menfaatlerine aldanmayacaktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın buyuran Allah Teala'nın da kullarından beklentisi, geçici bir eğlenceden ibaret olan dünya hayatına aldanmadan ebedi kalınacak gerçek yurt olan ahirete hazırlanmalarıdır. Yarışta kaybeden taraf olmak gibi hayatta herkesin başına gelebilecek basit bir örnekten hareketle dünyalık nimetlerin geçiciliğine dikkat çeken bu hadis aynı zamanda Allah Resulü'nün mütevazı kişiliğini de yansıtır. Nitekim ashabının gerek sevinçli gerekse üzüntülü anlarında hep yanlarında olan Hazreti Peygamber bir bedevi ile devesini yarıştıracak ve ona yenilmeyi gurur meselesi haline getirmeyecek kadar insani ve mütevazı bir tavır sergilemiştir. Dünya nimetleriyle Allah katındakiler arasında seçim yapması hususunda serbest bırakıldığı zaman Allah katındakileri seçen ve kul peygamber olmayı kral peygamber olmaya tercih eden Allah Resulü ashabını da mütevazı olmaya teşvik etmiştir. Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti buyurarak dünyadaki geçici üstünlüklerin övünç ve kibir vesilesi yapılmamasını istemiştir. Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bile değeri bulunmayan dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi olmayı ve dünyevi isteklerde mutedil davranmayı tavsiye etmiştir. Bir imtihan yeri olan dünyada her şey gelip geçicidir. İnsanoğlu için varlık da, yokluk da, sağlık da, hastalık da, kolaylık da, zorluk da, kazanmak da, kaybetmek de imkan dahilinde olup bunların her biri imtihan vesilesidir. Dünyevi menfaatlere aşırı hırs göstermek ve dünya metaıyla övünüp kibirlenmek ne kadar aldatıcıysa, geçici nimetlerin, üstünlüklerin ve benzeri yokluğuna hayıflanıp hayattan ümidini kesmek de aynı şekilde yanıltıcı olur. Hayatın bu inişli çıkışlı yollarında insana düşen tevazu ve itidali elden bırakmadan yaratılış gayesine uygun bir yaşam sürdürmektir.
2: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet

edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak, Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir," buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim," dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma," buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim," dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı," buyurdu.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan iz.

0: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zemzem kuyusundan geldiğini söyleyen bir şahısla İbn Abbas arasında şöyle bir konuşma geçer. Zemzemden layıkıyla içtin mi? Bu nasıl olur? Zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an, üç nefeste ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra Yüce Allah'a hamd et. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle münafıklar arasındaki ayırt edici fark, onların zemzemden kana kana içememeleridir buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kureyş her an bir baskın yapabilir.
2: Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız.
1: Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım.
2: Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım.
3: Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz.
4: Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim.
1: Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız?
5: Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak?
1: Hadi gel, yola çıkalım.
5: Yürümeye dermanım yok.
1: Belki kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz.
5: Resulullah çağırdıysa burada kalamayız.
1: Allah bize kolaylık verir inşallah.
6: Hüseyin, nereye gidiyorsun?
7: Allah Resulü çağırmış.
6: Ama sen yaralısın.
7: Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var?
6: Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı?
7: Bak, peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum. Ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil. Onu yalnız bırakamam.
6: Peki. Allah güç kuvvet versin. Size zafer nasip etsin.
5: Ya Resulallah. Bana da müsaade eder misiniz? Sizinle savaşa çıkayım. Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemiştiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin.
0: 66. bölüm.
8: Uhud savaşının akabinde tüm mücahitler yaralarını aldırış etmeden peygamberimizin etrafında toplanmışlardı. Resulullah orduyu harekete geçirdikten sonra ümmetinin ne kadar zorlandığını görünce, "Ya Rabbi, kullarına acı," diyerek onlara dua etti. Hamraül Esed mevkiine geldiklerinde gece vaktiydi.
9: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
8: Huzaa kabilesi Müslümanlarla antlaşmalı kabilelerdendi. Liderleri Mabet henüz Müslüman olmamakla birlikte peygamberimizi severdi ve onunla yaptıkları antlaşmaya sadıktı. Orada konakladıklarını fark edince yanına girmek için izin istedi.
10: Ya Resulallah, Huzaa'dan Mabet yanınıza gelmek istiyor. Ya Muhammed, vallahi senin Uhud'da yenilgiye uğraman bizim çok ağrımıza gitti. Allah'ın onlara karşı sana sıhhat ve afiyet vermesini dileriz.
8: Mabet bir süre peygamberimizle sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. Kureyş ordusunun konakladığı yere geldiğinde Ebu Süfyan'la görüşmeye karar verdi.
11: Mabet, hoş geldin eski dostum.
12: Hoş bulduk Ebu Süfyan.
11: Başımıza gelenleri duydun değil mi?
12: Evet. Muhammed sizi perişan etmek üzereyken kurtulmuşsunuz.
11: Yıllardır bu beladan kurtulamadık. Bunun son olmasını diliyordum. Yine olmadı. Ama yine saldıracağız. Muhammed'i de arkadaşlarını da yok etmedikçe bize rahat yüzü yok.
12: Ben de onların yanından geliyorum.
11: Ne diyorsun? Anlat bakalım, neler gördün?
12: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
11: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
12: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
11: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
12: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin. geceleri yaktıkları ateş sayısı 500'ün üstünde.
11: Bunları söylediğin iyi oldu, sağ ol. Bu iyiliğini unutmayacağım. İkrimi, Halid'i bul, yanıma gelin. Konuşacaklarımız var. Geldiniz mi? Oturun şöyle. Planlar değişti. Medine'ye saldırmayacağız.
12: Neden?
11: Daha güçlü bir orduyla peşimize düşmüş.
3: Nasıl daha güçlü olabilir ki? Çoğu yaralıydı.
11: Huzalılardan öğrendim. Savaştan önce Muhammed'den ayrılanlar da pişman olup onun saflarına katılmışlar.
3: Bana pek mantıklı gelmedi.
11: Doğru, olmayabilir. Ama yine de bu riski göze alamayız. Bizde de durum farklı değil. Yaralılar var. Mekke'ye dönmeli, toplanıp daha güçlü bir şekilde gelmeliyiz. Yine de Muhammed'e onlara saldıracağımıza dair haber göndereceğim. Onlar Medine'yi savunmasız bırakmamak için fazla uzaklaşamazlar. Biz de bu arada Mekke'ye yaklaşırız.
8: Ebu Süfyan dediği gibi yaptı. Medine tarafına giden küçük bir kervan vasıtasıyla Medine'ye geri dönüp sağ kalan Müslümanları öldüreceğini söyleyerek gönderdi.

0: verdi. Peygamberimiz bu haberi aldığında tam bir teslimiyetle, "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," dedi. Müslümanlar 5 gün kadar Hamra-ül Esed'de kaldıktan sonra 17 Şevval'de Medine'ye döndüler. Mekke ordusu muzaffer olmanın verdiği gururla şehre girdi. Vahşi şehrin girişindeki tepeliğe çıkarak halkı etrafına toplanmaya davet etti.
1: Ey Mekke halkı, etrafına toplanın. Ey haremin ev sahipleri, yanıma yaklaşın.
2: Ne oluyor? Ordu geri mi döndü?
3: Zafer mi kazandık yoksa mağlup mu oldu?
4: Koşun koşun, ordu geri dönmüş.
2: Hadi ne duruyorsunuz, koşun.
1: Ey Kureyş topluluğu, sizi müjdelerim. Muhammed'i bir arkadaşlarını kırdık geçirdik. Muhammed'i ağır şekilde yaraladık. Hamza'yı ben öldürdüm.
2: Hamza ölmüş mü? Doğru söyle. Hamza'yı öldürdün mü?
1: Evet. Mızrağımla öldürdüm. Hatta kalbini çıkarttım.
5: Ey vahşi, sen bizim üzüntülerimizi giderdin. Dile bizden ne dilersen.
2: İlahım Osübel, sana şükürler olsun. İntikamımızı aldın. İçimizi soğuttun.
6: Evet, içimizi soğuttun.
7: Evet.

0: Müslümanlar düşmanın tekrar saldırmayacağına emin olduktan sonra Medine'ye dönmüşlerdi. Bu 5 gün içinde Uhud'dan ağır yaralı olarak getirilen Şemmas şehit olmuş, Peygamberimizin emriyle Uhud şehitliğine defnedilmişti. Peygamberimiz gazilerden yarası ağır olanların durumunu tek tek sorduruyordu. Bunlardan biri de Nesibe Hatun'du. Resulullah Hamraül Esed'den döner dönmez, Abdullah bin Kâb'ı onun durumunu sordurmak için gönderdi.
1: Anne, Resulullah halini sormak için Abdullah'ı göndermiş. Yanına girmek için izin istiyor.
2: Resulullah göndermiş diyorsun. Sorulur mu hiç yavrum? Yardım et de toparlanayım. Tamam. Tamam oldu. Buyursun gelsin.
3: Selamun aleyküm Nesibe. Nasılsın?
2: Ve aleyküm selam. Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Gazanız nasıl geçti?
3: Hamdolsun biz de iyiyiz. Bir çarpışma olmadan döndük.
2: Resulullah'ın gaza çağrısını duydum. Ama yaram yüzünden katılamadım.
3: Sen savaşta fırtına gibiydin. Yapman gerekeni yaptın, üzülme. Peygamberimiz en zor zamanlarında hep yanında olduğunu anlattı. Düşman çevresini sardığında sağıma baksam Nesibe'yi, soluma baksam Nesibe'yi görüyordum diye senden övgüyle bahsediyor.
2: Ne mutlu bana. Ona zarar veremediler hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
3: İnşallah, inşallah. Daha güzel bir ölüm olabilir mi? Seni iyi gördüm, şükürler olsun. Gidip peygamberimize güzel haberi vereyim. Senin selamet haberin onu çok sevindirecek.
2: Anam, babam, tüm varlığım ona feda olsun. Selamlarımı ilet. Bize dua etsin, olur mu?
3: Tabii, tabii söylerim. Allah'a emanet ol.
2: Sağ ol. Ayaklarına sağlık.

Münafıkların ileri geri konuşmaları Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde hemen Peygamberimizin yanına gelmiş ve bu şekilde konuşanların haddini bildirmek için izin istemişti. Hazreti Ömer'e göre bu insanların öldürülmesi gerekiyordu. Bu isteğini Peygamberimize ilettiğinde Resulullah diliyle Müslüman olduğunu söyleyenleri ölümle cezalandıramayacağını söyledi ve ekledi. Ey Ömer! Kureyş bir daha bize böyle bir zarar veremeyecek ve biz gidip selametle hacı

0: Derül Esved'i selamlayacağız. Hazreti Ömer hıncını alamamıştı ama Resulullah'ın yasağı elini kolunu bağlıyordu. Cuma günü mescide girdiğinde münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in baş köşeye kurulduğunu gördü. Mescitte kendisine ait bir yer edinmişti. Medine'deki nüfuzundan dolayı da kimse ona müdahale etmezdi. O gün yine cuma namazı kılınmadan evvel Peygamberimiz hutbe vermek için minbere çıktığında Abdullah bin Übey ayağa kalkarak şöyle dedi:
1: "Ey insanlar! Bu Allah'ın Resulüdür. Umulur ki Allah onun vasıtasıyla size güç ve bereket verir. Bu sebeple ona yardım edin. Onu onurlandırın. Onu dinleyin ve ona itaat edin."
0: Bir hafta önce orduda fesat çıkaran bu adam hangi cüretle bunları söylüyordu? Ashab-ı kiramdan bazıları onun üstüne yürüdüler. Ebu Eyyub el-Ensari ile Ubade bin Samit onu sertçe yerine oturttular.
2: "Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
3: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun?
4: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok."
1: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım."
3: "Dediklerinde samimiysen rica et de peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin."
1: "Çekilin, yolumu açın. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini falan da isteyecek değilim. Çekilin."
0: Nazil olan ayeti kerimeler münafıkların durumunu şöyle anlatıyordu: "O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez."
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Siddik radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan," dedi. Peygamber Efendimiz, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle," buyurdu. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir," buyurdu.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri kuğuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın, bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, "Ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git ve hanımınla beraber hac et." buyurdu.

Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca, bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat

At bekliyor musun? Buyurdu. O, evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

0: Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en çetin azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir.

0: Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: götür, bitsin bu kadar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım gelir. Allah Resulü ona adını sordu. O Cessame el-Müzeni diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz çirkin anlamına gelen bu adı güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek, "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir." buyurdu. Sonra da ihtiyar kadına halini, hatrını sordu, pek çok iltifatlarda bulundu. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı belliydi. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek, "Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?" diye sordu. O da, "Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandan."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون
2: اللهم sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allahım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler

kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün, şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur.

Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hazreti Peygamber Sahabe İlişkisi. Ebu Hureyre, Resulullah'ın ashabıyla istişare ettiği kadar ashabıyla istişare eden başka kimse görmedim. Bilindiği gibi Allah Resulü örnek bir beşerdi. Ashabıyla arasındaki beşeri ilişkilerde samimiyet ve tabiilik hakimdi. Bu ilişkilerde herhangi bir resmiyet veya sunilik söz konusu değildi. Sahabe Resulullah'la birlikte oturur, diğer insanlarla yaptıkları gibi onunla da sohbet ve muhabbet ederlerdi. Nitekim Cabir bin Semure, Resulullah'ın sabah namazını kıldıktan sonra güneş yükselinceye dek mescitten çıkmadığını, o arada sahabenin konuştuklarını, cahiliye işlerini anıp güldüklerini, onun da onlarla birlikte tebessüm ettiğini anlatmaktadır. Sahabe ile Hazreti Peygamber arasında ideal bir iletişim vardı. Çünkü onlar ortak ideal ve düşüncelere sahip oldukları gibi aynı arzu ve istek içindeydiler. Onlar, kendilerini eğiten bu muallime, yetiştiren bu mürşide, yöneten bu eşsiz lidere samimiyetle bağlıydılar. Onlar, Allah'ın yolunda rehberlik yapan Allah'ın elçisinden sadır olan bütün söz ve talimatlara önem vermekteydiler. Bu sebeple her nerede ve ne zaman olursa olsun, onun her türlü beyanlarını dinlemeye, öğrenmeye çalışıyorlardı. Onun getirdiği mesaj uğruna mallarını ve canlarını adayan sahabe, onu adeta başlarına birer kuş konmuşçasına sükunetle dinliyorlardı. Asr-ı Saadet'te Rasul sahabe arasındaki samimi ilişkiyi gösteren oldukça ilginç olaylar yaşanmıştır. Huzuruna gelip açıkça zina etmek için izin isteyen genci, Allah Resulü olgunlukla karşılamış ve onu ikna etmişti. Onun bu tavrına şahit olan genç, artık böyle bir şeye iltifat etmemişti. Yine hanımıyla ilişkiye girerek orucunu veya zihar yeminini bozan Süleyman bin Sahr ise, çevresinde göremediği hoşgörü ve güzel anlayışı Resulullah'ın yanında bulduğunu itiraf etmişti. İslam'a yeni giren Amr bin el-As'ın dediği gibi, Resulullah yüzüyle ve sözüyle toplumun en kötüsüne dahi yöneliyor, bunlarla onların kalbini kazanmak istiyordu. İslam'a kazanabilmek için çevresindeki insanlara cömertçe ikramlarda bulunurdu. Nitekim onlardan birisi olan Safvan bin Ümeyye şu itirafta bulunmuştu. Resulullah insanlar içinde en sevmediğim kimseydi. Fakat Huneyn günü bana o kadar mal verdi ki, neticede bana insanların en sevimlisi haline geliverdi. O samimi olmadığı kimselere karşı bile sıcak ilgi göstermeyi ihmal etmezdi. O gerek risalet öncesinde gerekse sonrasında tamamen tabii ve mütevazı bir hayat tarzını tercih etmişti. Oldukça sıkıntılı yıllar yaşadığı Mekke'de olsun, nispeten huzur ve refaha kavuştuğu Medine yıllarında olsun, yiyip içmesinde, giyim kuşamında, oturup kalkmasında hep bu tevazu hali devam etmişti. Onu ilk kez ziyarete gelenler, huzuruna çıktıklarında heyecana kapılabilmekteydi. Nitekim Mekke'nin fethedildiği günlerde, Hazreti Peygamber'le konuşurken heyecanlanıp titreyen bir şahsa, "Kendine gel, ben bir kral değilim, ben sadece kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," demişti. Temim kabilesinden gelip Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkınca titreyen Kayle binti Mahreme'nin heyecanını da "Ey kadıncağız, sakin ol," diyerek yatıştırmıştı. Sahabe ile Beşer Rasul arasında gerçekleşen ilişkilerde genel olarak Kur'ani ve Nebevi ölçüler hakimdi. Bundan dolayıdır ki beşeri münasebetlerde bu denge ve itidal korunmuştu. Rahmet elçisinin kendilerine karşı olan sevgisini, merhametini ve düşkünlüğünü çok iyi bilen sahabiler, ona karşı saygı ve hürmette kusur etmemekle birlikte, onun yanında kendilerini gayet rahat hissetmekteydiler. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, Kurban Bayramı günlerinde iki cariye onun odasında def çalmış, Hazreti Peygamber de elbisesine bürünmüş ama onları bundan nehyetmemişti. Aynı şekilde Habeşlilere mescitte kılıç kalkan oyunları sergilemelerine izin vermiş, Hazreti Ayşe'ye de seyrettirmişti. Hazreti Peygamber'in bu hoşgörüsü, tevazu, sabrı, halim selim ve sakin oluşu karşısında sahabe, onun yanında daha serbest hareket etmekteydi. Hatta Sa'd bin Ebi Vakkas'ın anlattığına göre kadınlar bile Hazreti Peygamber'in yanında biraz fazlaca ve yüksek sesle konuşabiliyorlar, onun yanında daha rahat oturabiliyorlardı. Ashabına karşı oldukça samimi ve sıcak davranmasına rağmen nadiren de olsa Peygamberimizin kızdığı durumlar olmaktaydı. Bir beşer olarak zaman zaman Hazreti Peygamber'in öfkeli haline şahit olan sahabe, onun niçin ve nasıl kızdığını da anlatmışlardır. Onun rıza veya gazap halini bazen gözlerinden, çoğu zamanda beden dilinden anlayan sahabe, duruma göre onun şefkat ve rahmetinden dolayı kızdığını anlamaktaydılar. Allah'ın rahmeti sayesinde o, çevresindeki insanlara karşı daima yumuşak davrandı. Onlara karşı kaba ve katı kalpli olmadı. Daima affedici ve bağışlayıcıydı. Enes bin Malik şöyle der: Resulullah'a 9 yıl hizmet ettim. Bana yaptığım bir işten dolayı neden böyle yaptın ya da yapmadığım bir şeyden dolayı şöyle yapsaydın ya demedi. Resulullah sövüp sayan, lanet edip duran, kötü sözler söyleyen biri değildi. Genç sahabilerden Cerir bin Abdullah ise şöyle der: Müslüman olduğum günden beri Resulullah beni kapıdan çevirmedi. Beni her gördüğünde mutlaka gülümserdi. Sahabenin Hazreti Peygamber'e olan sıkı bağlılığı dikkatlerden kaçmamaktaydı. Hudeybiye'de bunu gözlemleyen Kureyş'in ulularından Urve bin Mesud'un Kureyş'e aktardığı izlenimleri şöyledir: Ey kavmim, vallahi ben birçok krallar gördüm. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi ashabının Muhammed'e tazim ettiği kadar hiçbir kralın adamlarının tazim ettiğini görmedim. Yine Hudeybiye sulhunu yenilemek için Medine'ye gelen, fakat Hazreti Peygamber'den de sahabeden de olumlu bir cevap alamayan Ebu Süfyan, Mekke'ye vardığında size hepsinin kalpleri tek bir kalbe bağlı bir kavimden geldim demekteydi. Kimi sahabiler Hazreti Peygamber'in bazı kararlarının onun iştihatlarının bir sonucu olduğunu düşünmekteydiler. Yine onlar Resul-i Ekrem'in Müslümanların menfaat ve maslahatlarının daha iyi gerçekleşmesi adına getirilen makul tekliflere açık olduğunu da bilmekteydiler. Bu yüzden çeşitli gerekçeler doğrultusunda farklı talepler veya alternatif teklifler sunabiliyorlardı. Nitekim Bedir Savaşı öncesinde Hazreti Peygamber orduyu susuz ve kumlu bir bölgeye yerleştirmişti. Bu yerin savaş stratejisi açısından pek uygun olmadığını düşünen Hubab bin Münzir, ''Ya Resulallah, konakladığımız bu yer ileri veya geriye çekilmemiz mümkün olmayacak şekilde seni Allah'ın yerleştirdiği bir yer mi yoksa bu bir görüş, bir harp stratejisi veya tuzak mı?'' diye sormuştu. Aldığı cevapta bunun Hazreti Peygamber'in kişisel görüşüyle olduğunu anlayınca daha başka bir yere mevzilenmelerinin uygun olacağını söylemiş ve Hazreti Peygamber de bu teklif doğrultusunda hareket etmişti. Ashabına oldukça değer veren Hazreti Peygamber, ihtiyaç duyduğu birçok konuda onlarla istişare ederdi. O, vahiy gelmeyen çeşitli konularda Yüce Allah'ın işlerinde onlara danış, karar verdiğinde ise Allah'a dayan buyruğu gereği ashabına danışırdı. Nitekim Ebu Hureyre, Resulullah'ın ashabıyla istişare ettiği kadar ashabıyla istişare eden başka bir kimse görmedim demektedir. Bu nedenledir ki onun ortaya koyduğu tasarruflardan, hatta sünnetlerinden bir kısmının ashabıyla yaptığı istişareye dayandığı görülmektedir. Resulullah hemen her alanda ashabının fikirlerine, isteklerine ve tekliflerine de önem vermiş, kendisine sunulan önerilerden uygun olanları kabul etmiştir. Nitekim Hendek Savaşı öncesinde Selman-ı Farisi'nin hendek kazılması önerisini derhal tatbik etmiş, gerek yaşlanması ve gerekse insanların çoğalması üzerine Temim-i Dari'nin minber edilme teklifini reddetmemiş, çevre devletlerin başkanlarına davet mektubu göndermek istediğinde ashabının acemlerin mühürsüz mektubu kabul etmediklerini söylemeleri üzerine de bir mühür edinmişti. Sahabe ile Hazreti Peygamber arasındaki ilişkide herhangi bir resmiyet yoktu. canlarından çok sevdikleri peygamberlerine karşı sonsuz bir güven, samimiyet, sevgi ve saygı hakimdi. Allah Resulü ashabına karşı ne denli düşkünse, sahabede ona karşı o derece gönülden bağlıydı. Böyle bir ilişki, İslam toplumunun ilk örnek neslini, asr-ı saadet neslini oluşturdu. Bazı usulcülerin dediği gibi, Hazreti Peygamber'in hiçbir mucizesi olmasa, onun 23 senede oluşturduğu bu sahabe toplumu mucize olarak yeterdi. Sahabe ile rahmet elçisi arasındaki bu samimi ilişki, aslında Müslümanlar arasındaki alt-üst ilişkileri açısından ideal bir model oluşturmaktadır. Ve bugün bu samimi ilişkiler ağına olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye. Diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min khati'atihi misle yevmi veledettu ummu.
0: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesine taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur: Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir: "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib, Ebu Talib, çık dışarı Ebu Talib.
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra Peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
4: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
3: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
4: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba Arap'ın duvarıdır derler.

0: Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerinin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki o da yemek adabıdır. Efendimiz, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak, yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş, sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması, onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası, onun bir yastığa yaslanması da, bir omza dayanması da hayatın doğal akışı içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğreten eşsiz birer edep dersidir. Şemail-i Şerif'in bu derinlikli konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu.

ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebu'l-Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak mümin kimseler

Müminler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabıma sövmeyin. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer biriniz Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasa bu onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez.

ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtmak

0: Hristiyanları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve "Ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et" diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti. Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir" demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahları

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah Peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda çok önemli bir konuyu, Hazreti Peygamber'in bereket konusundaki tavsiyelerini ele almak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, kimi yalan dünya der aldırmaz. Kimi bütün gücüyle sarılır ona. Gerçek şu ki burası insanın kulluk imtihanının gerçekleşeceği mekandır. Yerleri ve gökleri, bitkileri ve canlıları, geceyi ve gündüzü var eden Allah, son olarak insanı da yaratarak onun dünyadaki serüvenini başlatmıştır. Ancak zayıf bir yapıda yaratılır insan. Aceleci, hırslı ve kendi isteklerine hakim olamayacak bir tabiatı, yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökebilecek bir potansiyeli vardır. Fakat Yüce Allah ona değer verip kendi ruhundan üflemiş ve onu yeryüzünün halifesi kılarak yaratılışın hikmeti olan kulluk imtihanıyla baş başa bırakmıştır. İhtiraz ve tamahla kuşatılmış insanlık. İnsanların çoğu rızık endişesi ve şeytanın fakirlikle korkutmasına kanarak ihtiras ve bencillik hastalığına tutulur ve tamahkar olur. Doğrusunu isterseniz şu dünya hayatında bu imtihandan yüz akıyla çıkmak çok kolay da değildir. Bu rahatsızlıkların ilacıysa şükürdür, kanaattir ve paylaşmaktır sahip olduklarımızı. Hiç aklımızdan çıkarmamamız gereken husus, Rabbimizin Rezzak-ı Alem olduğu, her şeyin ve herkesin rızkını verdiği gerçeğidir. Şöyle bir bakınız etrafınıza. Bir yanda yediklerini yakamadığı için adına obezite denilen kilo problemiyle başa çıkabilmek için doktor doktor dolaşan, sabah akşam koşturup duranlar, diğer yanda karınlarını doyurabilmek için koşturanlar var etrafımızda ve yaşadığımız dünyada. İnsanlık hangi tedbiri alırsa alsın aşamıyor açlık problemini de, kilo problemini de. Bunları aşabilmek için gerçekten önlem alınıyor mu derseniz, o da ayrı bir konu. Peygamber Efendimiz, insanoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter buyurmaktadır. Günümüzde mideyi tıka basa doyurmanın tıbbi pek çok zararının tespiti Hazreti Peygamber'in

0: aşırı yemekten sakındırmasını ve bu konudaki tavsiyelerini teyit etmekte. Değerli dostlar, gaye şu üç günlük dünyayı ağız tadıyla yaşamak, kulluk görevini hakkıyla ifa ederek Allah'ın rızasına nail olmak değil mi? Öyleyse şunu söylüyoruz. Kim ne derse desin, insanın mali durumu, makamı, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun, kendisine lütfedilmiş nimeti diğer insanlarla paylaşmadan, şükür lezzetini tatmadan mutlu olması, huzurlu olması, sağlıklı olması, güzel bir hayat yaşayabilmesi, çevresine faydalı olabilmesi mümkün değildir. Başkalarının ahından kam almaya çalışanlar olsa olsa kendini kandırır. Aynen çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulununca onların kendisi sayesinde karınlarını doyurduklarını düşünen varlıklı kimseler gibi. Bilakis kendileri onlar sayesinde rızıklanmaktadır da bundan bir haberdir onlar. Bu sebeple kim ki bereket istiyorsa paylaşmalı ve rızkı verene de şükretmelidir her daim. Zira Peygamber Efendimiz yemek yiyip Allah'a şükreden kimse sevap yönünden oruç tutarak açlığa sabreden kimse gibidir buyurmaktadır. Tabii yenilenin özellikleri de önemlidir. Kur'an'da belirtildiği üzere yenilebilecek gıdalarda aranan temel özellik helal ve temiz olmasıdır. Peygamberimiz de Allahu Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder buyurmuş. Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etmiş ve fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurarak duaların ve diğer ibadetlerin kabulü için helal rızıkla beslenmenin ne denli önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz yediklerini ama doymadıklarını söyleyenlere toplu halde ve besmele çekerek yemelerini tavsiye eder, bunu yemeğin bereketi olarak adlandırır. Demek ki yemeği paylaşmak ve yemek yemeye besmeleyle başlamak da berekete vesiledir. Çok şey yiyip doymamak konusunda benim de bir tecrübem var nacizane. İzniniz olursa program formatı dışına çıkarak bugün sizlerle bu çok özel hatıramı yıllar önce kavurucu bir yaz gününde yaşadığım ve bana hayatımın önemli derslerinden birini öğreten bu çok özel anımı paylaşmak istiyorum bu programda. Bu hatıramı yaşadığım gün mesaim gece yarısından önce başlamış, ertesi gün akşama doğru sona ermişti. Söylediğim gibi gecenin başlangıcında Ankara'daki büyük hastanelerin birinde acil girişte uzaklardan ambulansla getirilen bir yakınımı karşılamış ve o gece ve ertesi gün boyunca da hastane koridorlarında koşturup durmuştum. Şifayı veren de, sabrı veren de, işleri kolaylaştıran da Allah'tı. Şükürler olsun, akşama doğru işler yoluna girmiş ve belki son yemeğimden 24 saat sonra açlığımı hissetmiştim nihayet. Ama ne açlık. Hemen hastaneye en yakın lokantada almıştım soluğu. Artık güzel bir ziyafeti hak etmiştim. Öyle düşünüyordum. İşte bu düşünceyle canım ne istiyorsa yiyordum. Ne var ki ne kadar yesem de bir türlü bastıramıyordum açlık hissimi. Bir ara karşıdaki masada yemek yiyen gençler çekti dikkatimi. Tertemiz, masum bir halleri vardı. Masalarının yan tarafındaki kitaplardan öğrenci oldukları anlaşılıyordu. İşlerinden birinin üzerinde beyaz bir önlük vardı. Tıp fakültesinde öğrenci olmalılar diye düşündüm. Aralarında şakalaşıp müzip müzip gülüşüyorlardı. Elimdeki çatalı kaşığı bırakmış, eski zorlu öğrencilik günlerimin hayaliyle onları seyre dalmıştım. Birden beynimde şimşekler çakıverdi. Kısa süre önce yoğun bakımdaki hastamızdan müjdeli bir haber almıştım ya, işte bunun şükrü olarak bir iyilik yapmak geçmişti içimden. Garsona karşı masadaki gençlerden para almamasını ama benden de söz etmemesini rica ettim. ücreti ben ödeyecektim. Onlar lokantaya benden sonra gelmişlerdi ama ben daha tatlımı bitirmeden de ayrılmışlardı. Yemek ücretini öderken dehşete düştüm. Akşamın o vaktinde sadece birer çorba almışlardı yemek olarak. 4 tane pırlanta gibi delikanlının akşam yemeğinin ücreti benim tek başına yediklerimin yarısına bile ulaşmıyordu. İşte o an o burluğumdan, bencilliğimden, dahası insanlığımdan utanmıştım. Ne yesem içsem geçmeyen açlık hissim bir anda yok olmuştu. İşte şimdi doymuştum. Değerli dinleyicilerimiz, bereketten, paylaşmanın faziletinden bahsediyoruz. İnsanlar Peygamber Efendimiz döneminde canlarını ortaya koydukları çetin dönemeçlerde adanmışlığın bereketini defalarca tecrübe etmişlerdi. Mesela bindikleri develeri kesmekten başka çarelerinin kalmadığı bir açlık sınavında ortaya yayılan yaygının üzerinde toplanan birkaç avuç yiyecek onları bereketle buluşturmuş, ardında ne dolmamış bir kap ne de doymamış bir nefer bırakmıştı. Çünkü onlar bir duvarın birbirine geçmiş tuğlaları kadar sıkı bir örgüyle kenetlenmelerini tavsiye eden Peygamberimizin tavsiyesine uymuş, yardımlaşarak bereketi çağırmış, Allah da bunu lütfetmişti onlara. Babasından kalan borçları ödeyemediğini ve alacaklıların kapısında beklediğini yana yakıla anlatan genç sahabi Cabir bin Abdullah'a Peygamber Efendimiz hurmalarını toplayıp sınıflamasını söyler. Cabir bu işlemi yaparken Peygamber Efendimiz de orada bulunur. Onun mübarek desteğiyle hurma öylesine bereketlenir ki bütün borçlar ödendiğinde bile hurma yığınları hala el değmemiş gibidir. İşte böylece ders vermektedir ümmetine Peygamberimiz. Borçlunun elinden tutmaya hele bir niyet edin. Bakın mal nasıl da berekete boğuluyor. Anladınız mı bereketi hayatımıza nasıl davet edebileceğimizi? Peygamber Efendimiz karınları aç ama gönülleri tok, maldan ve evlattan uzak ama peygambere yakın suffe ehline bir tas süt ikram eder bir gün. Sütü odanın içinde elden ele dolaştıran Ebu Hureyre bunca kalabalığa sütün yetmeyeceğini düşünerek endişe eder. Ancak herkes içmiş ve hatta sonunda kendisi de kana kana içmiştir aynı sütten. Bu bir mucizedir aslında. İşte bunun adı berekettir. Allah Resulü'nün dostları Hendek Savaşı öncesi de aynı berekete şahit olurlar. Aç oldukları bir sıra yemeğe davet edilirler. Ellerinde bulunan az miktardaki yemeğin bu kadar insana yetmeyeceğini düşünerek endişelenmektedir ikram sahibi. Zira Peygamberimizi yemeğe davet ederken bunca insanı hesaba katmamıştır. O gün o mütevazı sofrada Allah'ın bahşettiği bereketle bir ordu ağırlanır. Değerli dostlar, sanılanın aksine bütün bu örnekler geçmişe gömülen birer gelir geçer mucize veya Kur'an diliyle ifade etmemiz gerekirse esatirül evveli, yani eskilerin masalları değildir. Aksine kıyamete dek her gün tekrarlanan gerçekliğin Peygamber Efendimizle yaşanan zirvesidir. Bereket gerçeğini olaylarla gölgelememeli. Zira mucize olan bereketin bizatihi kendisidir. Evet, gizlenir bazen ama asla ulaşılamaz değildir bereket. Bir dem gelir, çıkar ortaya ve hayran eder kendisine hasret yürekleri. Yeter ki insanoğlu bunu dilesin Rabbinden. Bunun için gayret sarf etsin, çabalasın ve özellikle Peygamber Efendimizin öğütlerini can kulağıyla dinlesin. Peygamber Efendimiz inananlara zamanın bereketli dilimlerini kollamayı önerir. O vakit seher vakti, yani gecenin son vakti gündüzden önceki zamandır. Bereketin temel kuralı da sahip olduklarımızı artırmaya ve saklamaya bakmamak, aksine azaltmaya, dağıtmaya ve paylaşmaya bakmaktır. Çünkü mal, ilim rızık ve sevgi almakla değil, vermekle artar. Çünkü sadece verebildiklerin gerçekte senindir. Vermediklerini, veremediklerini tüketmişsindir. Bir yandan onlar tükenmiş, bir yandan da onlar seni tüketmiştir. Mekke'nin fethedildiği gün yüreğinin kapılarını İslam'a açan zengin insan Hakim bin Hizam, fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn'de Müslüman saflarındaki yerini almış, zaferde üzerine düşeni yerine getirmişti. Ancak elde edilen devasa ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı Hakimin. Peygamber Efendimiz'e gelerek kendisine az bir mal verildiğinden şikayet edince Peygamber Efendimiz ona daha fazla ikramda bulunmuş ama o ısrarla kendisine verilen miktarın arttırılmasını istemişti. İkinci ricayı da kırmamıştı Efendimiz ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Dudaklarından mal arzusu dolu cümleler tekrar tekrar dökülmüştü. İşte o zaman önce onun üçüncü isteğini de yerine getiren Hazreti Peygamber ona "Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa bereketlenir. Kim de hırs ve tamahla arzularsa onun içinde o malın bereketi kaçar," buyurdu. Hakim bin Hizam bu sözlerden öylesine etkilenmişti ki, "Ey Allah Resulü, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," demişti. İşte böyle söyleyen hakim gerçekten de sözünü tutmuş, Allah Resulü'nün vefatından sonra da Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almamış, reddetmişti. Bunu ona yaptıran Hazreti Peygamber'in mübarek dilinden aldığı uyarıyla bereketin sırrını çözmesiydi. Mübarek Peygamber'in gani gönlünden taşan cümlelerle hakimin hırsı bu ikazla o anda körelmiş, tamahkarlığı sönüvermişti. Duamız şudur: "Ya Rabbi, bize dünya hayatından da ahiret hayatından da iyilikler ihsan eyle. Bizi rızana ve berekete nail eyle ve bizi cehennem azabından koru. Amin." Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Allah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye 3 kere tekrarladı. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

0: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
9: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.

Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah

Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.

Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunay'a baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kâfirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kâfirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları
parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Salim bin Abdullah'ın babasından naklettiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştı: ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
2: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle ilişkiden uzaklaşırdı. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

şehadete susamış bir kahraman, Berâ bin Malik. Tarihler hicretin 20. yılını gösteriyordu. İslam ordusu İran'ın fethi kapsamında bölgenin kuvvetli ordusuyla meşhur olan, aynı zamanda en muhkem kalesine sahip bulunan Tüster şehrini muhasara altına almıştı. Kuşatma çok uzun süre devam etmişti. Kale kapılarını sıkı sıkıya kapatan şehir halkı teslim olmaya bir türlü yanaşmıyordu. Müslümanlar ne yaptılarsa son derece korunaklı olan bu kaleye girmenin bir yolunu bulamıyorlardı. Ayrıca Farslılar, Müslümanlar tarafından daha evvel bilinmeyen farklı savaş teknikleriyle İslam ordusunun taarruzlarını püskürtüyorlardı. Bu yöntemlerden biri de kale surlarının tepesinden Müslüman askerlere uçlarına kızgın demir kancalar takılı zincirler atıp kancaya takılan askerleri yukarıya doğru çekmeleriydi. Böyle olunca kimse kızgın kancanın isabet ettiği askere yardım edemiyordu. Kor gibi kızgın demir kancanın biri Enes bin Malik'e isabet etti. Durumu gören, gözünü budaktan sakınmayan bir delikanlı, acı içinde kıvranan Enes'in yukarı doğru çekilmesine dayanamadı. Bu kahraman sahabi Enes'in ağabeyiydi. Cesaret abidesi ağabey var gücüyle kale duvarına tırmandı. Ellerinin yanmasını aldırmadan kardeşinin sırtına saplanan kızgın demir kancayı çekip çıkardı. Yere düşen Enes de böylece tehlikeli bölgeden uzaklaşabildi. Ancak kardeşinin o halini görüp bir an bile düşünmeden yardıma koşan ağabeyin ellerinde önemli derecede yanıklar oluşmuştu. Hatta elinin bir kısmı erimiş vaziyetteydi. Öyle ki artık kemiği görünecek şekilde yanmış ellerine bakanlar çok endişelendiler. Kahraman sahabi kardeşini kurtarmanın mutluluğunu yaşıyordu. Günlerce ellerinin iyileşmesi beklenen cengaver, sınırlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışıldı. Uzadıkça uzayan muhasara sebebiyle artık orduda yılgınlıklar baş göstermişti. 1,5-2 yıl kadar süren kuşatma sürecinde dönemin Basra valisi olan Ebu Musa el-Eş'ari, kale içindeki bir İranlıya eman vereceğini vaat ederek kaleye girmeye bir yol buldu. Ancak İranlı şahsın göstereceği gizli geçitten gidecek ve kale kapısını Müslümanlara açacak cesur bir yürek gerekliydi. Akla hiç düşünmeden elleri henüz tamamıyla iyileşmemiş bu kahraman geldi. Edilen teklife hiç düşünmeden evet diyen korkusuz delikanlı, yanına yine cesaretiyle bilinen bir sahabiyi de alıp gizli geçitten girerek kale kapısını açtı. Açılan kapıdan kaleye giren Müslümanlarla İranlılar arasında oldukça hararetli çatışmalar yaşandı. Aylardır dışarıda bekleyen ve psikolojik açıdan yıpranan İslam ordusu mücadele etmede oldukça güçlük çekiyordu. Muharebe sürerken düşman

komutanlarından biri askerleriyle Müslümanları bir yere gidemeyecek şekilde sıkıştırınca, Resulullah'ın hakkında saçı başı dağınık olduğu ve eski elbiseler giydiği için kendisine önem verilmeyen öyle kimseler vardır ki, şöyle olsun diye yemin edip dua etseler, Allah onların isteklerini geri çevirmez buyurduğu bahse konu kahraman sahabi tekrar sahnedeydi. Sahabilerin bazıları Hazreti Peygamber'den bizzat işittikleri bu sözü kendisine hatırlatıp duası makbul bu cengaverden bir çıkış yolu ikram etmesi için Allah'a dua etmesini istedi. Dua talebini duyduğunda daha 12 yaşındayken tanıştığı ve vefatına kadar da yanından ayrılmadığı Allah Resulü'nü hatırlayıp duygulandı. Kendini toplayıp şu duada bulundu. Allah'ım, sana yemin ederek niyazda bulunuyorum. Ne olur bize zaferi nasip et. Düşmanı bizim ellerimizle kahret. Bana da şehadeti ikram et ve beni özlemini çektiğim elçine kavuştur. İçlerinde kardeşi Enes'in de bulunduğu etrafındaki Müslümanlar, onun bu duasına hep birlikte coşkuyla amin dediler. Enes, ağabeyiyle son kez göz göze geldi. Pek çok kez şartlar oluşmasına rağmen şehadet gerçekleşmemişti. Ama bu sefer şehadet nasip olacak dercesine mütebessim bakışı adeta ağabeyinin son bakışıydı. Duası sonrası tarifsiz bir kuvvet bulan İslam ordusu olanca gücüyle düşmana saldırdı. Bu sırada o da Huzistan merzubanı ve Farslıların her yönden önemli simalarından Ezzaire Farisi ile karşı karşıya geldi. Farklı savaşlarda düşmanla yaptığı teke tek vuruşmalarda yaklaşık 100 meşhur savaşçıya galip gelmesiyle de bilinen bu baba yiğit sahabi, yapılan düelloda kıyasıya mücadelenin sonunda düşmanı saf dışı bıraktı. Komutanlarının yiğit sahabi tarafından yere serildiğini gören düşman askerleri kalabalık halinde bir anda bu kahramana saldırdılar. Mukavemet göstermeye fırsat bile bulamayan ve o sıralarda henüz 30'lu yaşlarının başında olan cengaver sahabi şehadet arzusuna kavuştu. Onun şehadetiyle Müslümanlar daha da motive oldular ve son bir hamleyle büyük bir zafer elde edildi.

İmanı uğruna düşmanın arasına korkusuzca dalan bu cesur sahabinin adı Bera bin Malik'ti. Asıl adı Bera bin Malik bin Damdam bin Zeyd bin Haram olup, Hazreç kabilesinin Necaroğulları sülalesine mensuptur. Bera bin Malik aynı zamanda Hazreti Peygamber'in daima hizmetinde bulunan ve kendisinden 2 yaş küçük olan Enes bin Malik'in öz ağabeyidir. Annesi Ümmü Süleym, Rümeysa binti Milhan, İslam'la şereflenmiş, babası Malik bin Damdamsa ailesinin İslam'ı kabul etmesine kızıp Şam'a gitmiş, orada ya da yolda müşrik olarak ölmüştür. Bera ufak yaşlarda Müslüman olmuştur. Annesi Ümmü Süleym, Ensardan Ebu Talha ile evleninceye kadar Bera annesiyle beraber yaşamıştır. Nikahın ardından henüz 12-13 yaşlarında Suffe'ye yerleşmiş ve buranın has talebeleri arasında yer almıştır. Bedir Savaşı için hazırlık yapılıp yola çıkıldığı sırada Bera 14 yaşında bir delikanlıydı. Resul-i Ekrem'e gelip savaşa katılabilmek için müsaade istemişti. Ancak Hazreti Peygamber orduya dahil olabilmek için 15 yaş sınırı koymuştu. Yaşı tutmadığından izin çıkmayan Bera gözyaşlarına boğulmuş, üzülerek geri dönmek zorunda kalmıştı. Aradan geçen bir yılın sonunda Bera artık 15 yaşındaydı ve Uhud Savaşı hazırlıklarının yapıldığı esnada İslam ordusuna katılabildi. Sevincinden havalara uçuyordu artık. O günden itibaren Allah Resulü ile birlikte tüm savaşlarda bulundu ve ordunun en ön saflarında yer aldı. Hazreti Ebubekir döneminde ashab-ı kiramın ileri gelenlerinin de içinde yer aldığı ve Halid bin Velid kumandasındaki İslam ordusu, peygamberlik iddiasında bulunan ve dönemin fitne hareketlerinin müsebbibi olan Müseylimetül Kezzab'la savaşmak üzere Yemame'ye gönderildi. Müseylimetül Kezzab, kendisine ölümüne bağlı olan 40 bin kişilik kalabalık bir orduyla Müslümanları Yemame'de karşıladı. Halid bin Velid bu muharebede çevik ve iyi bir savaşçı olması, gözünü budaktan esirgemeyen karakteri ve sıra dışı cesareti sebebiyle Bera'yı

öncü kuvvetlerin başına tayin etti. Savaş esnasında İslam ordusunun düşman karşısında dağılmak üzere olduğu anlar da yaşandı. Öyle ki düşman kuvvetleri İslam ordusunun kumandanı olan Halid bin Velid'in çadırına kadar yaklaşabilmişti. Bu durumu gören Halid bin Velid, Bera'dan dağılan orduyu toparlamasını istedi. O da bir ok gibi fırlayarak ön saflara koştu. Düşman karşısında gerileyen İslam ordusuna döndü ve mücadelenin seyrini değiştiren şu motive edici sözleri haykırdı. "Ey Medineliler! Hiçbiriniz Medine'ye dönmeyi düşünmesin. Bugün artık sizin için Medine diye bir şey yoktur. Orada sahip olduğunuz her şeyi yok farz ediniz. Sadece tek olan Allah'ın rızası vardır. Bir de cennet." Sözü biter bitmez de düşmana saldırdı. Bu hitapla irkilip kendine gelen İslam askerleri, Bera'nın halini görünce büyük bir azimle tekrar düşman üzerine yürüdüler. Beklenmedik taarruz karşısında bozguna uğrayan düşman ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Müseylimetül Kezzab daha sonraları Hadikatül Mevt, ölüm bahçesi olarak adlandırılacak olan kalesine sığınıp kapıları da sımsıkı kapattı. Her açıdan tahkim edilmiş, mevzileri oldukça sağlam bu kaleye hiçbir yerden girme imkanı bulunmadığından çözüm adına Bera'nın aklına bir fikir geldi. Arkadaşlarına, "Beni bir kalkanın üzerine koyunuz, mızraklarınızla kaldırıp bahçeye fırlatınız. Ya şehit olurum ya da kapıyı size açarım," dedi. Oldukça tehlike arz eden bu plan, sahabenin hoşuna gitmese de ısrar eden Bera'nın dediği yapıldı. Böylece mızraklar ucunda Bera havaya kaldırılıp bir kalkan içinde içeriye fırlatıldı. Kaleye girdikten sonra da etrafını kuşatan düşman askerleriyle tek başına çetin bir mücadeleye tutuştu. Kale kapısını açmaya odaklanan kahraman sahabi, düşmanla çarpışa çarpışa nice mücadelelerden sonra nihayet kale kapısına ulaşabildi. Kapıyı açarak İslam ordusunun kaleye girmesini sağladı. Ancak bu arada çok sayıda yara aldı. Kardeşi Enes'in ifadesine göre o gün Bera'nın üzerinde 80'den fazla ok ve kılıç yarası bulunuyordu. İyileşmesi bir aydan fazla sürdü ve Halid bin Velid onun tedavisiyle bizzat ilgilendi. Araplardaki yaygın geleneğe göre savaş başlamadan önce her iki ordudan bir ya da birden fazla asker savaş meydanında düelloya tutuşurlardı. Kitlesel mücadele bu çekişme sonrasında başladı. Tarihin kaydettiği en önemli düello kahramanları arasında yerini alan Bera bin Malik, savaştaki mübarezelerde kendi ifadesine göre yüzden fazla müşrikle teke tek karşılaşmış ve onları öldürmüştür. Bahse konu düello kuralları gereği selep denilen ve öldürülen kişinin ya da atının üzerindeki eşyaları sadece onunla savaşan kişiye ganimet olarak kalır, söz konusu ganimete kimse el süremezdi. Öyle ki bu ganimetin değeri böylesi düellolarda oldukça fazlaydı. Örneğin bir mübareze sonunda Bera, düşman askerinden ganimet kapsamında iki altın bileziğini, yine altın ve kıymetli taşlarla işlemeli kemerini, ipek yeleğini, atının da altından yapılmış semerini aldığını, sadece bunların değerinin 30 bin dirheme tekabül ettiğini dile getirmiştir. Hatta düşmanın üzerindeki savaş eşyalarını hesaba katmamıştır bile. Durumdan haberdar olan Hazreti Ömer, bahse konu selebin fazla olduğunu, bunların ganimetin beşte birine katılacak tür içine girdiğini, bu münasebetle de beşte bir pay almasını, gerisini de ona iade etmesini Bera'nın babalığı olan Ebu Talha'ya yazdığı mektupta dile getirmiştir. Bu meseleyi Hazreti Ömer ayrıca şöyle ifade etmiştir: "Biz savaşlarda bu şekilde düşmandan elde edilmiş malları ganimetin beşte biri içinde saymazdık. Ancak Bera'nın kazandığı miktar belli bir yekün tutunca onu ganimetin beşte biri içine dahil ettik. Bu da İslam tarihinde düşmandan bu şekilde alınıp ganimetin beşte birine katılan ilk maldır." Hazreti Ömer, gözünü budaktan sakınmayan Bera'nın olağanüstü cesaretiyle Müslümanların hayatlarını tehlikeye atabileceğini düşündüğünden bazı tedbirler almak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede onu hiçbir savaşta kumandan olarak görevlendirmemiştir. Hatta valilerine özel mektup yazarak şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Dikkatli olunuz, sakın Bera bin Malik'i İslam ordularının başına komutan tayin etmeyiniz. Zira cesareti yüzünden

Onun muharebede askerleri helak etmesinden korkarım. Görüldüğü üzere Bera, Hazreti Ömer'in bile cesaretine hayranlık duyduğu bir kahramandır. Bir gün Hazreti Ömer bir istişare toplantısında sahabenin ileri gelenlerinin fikirlerini alırken Bera yine arzuladığı şehadet için cihadı ve savaşı gündeme getirmiş ve oradan kaçarcasına ayrılmıştır. Hazreti Ömer bu sözler üzerine arkasından ona bakmış ve yanındakilere şöyle demiştir. Allah'ım, bu nasıl bir cesaret? Bu gencin cesaretine hayran olmamak elde değil. Bera'nın en büyük korkusu, ecelin onu savaş meydanında değil de yatağında yakalama ihtimaliydi. Onun bu endişesini yaptığı şu duadan anlayabiliriz. Allah'ım, ne olur ölüm beni yatağımda yakalamasın. Senden dileğim, beni yatağımda ölüme teslim etme. Belki de bu sebeple yine korkusuzluğu ve cesaretiyle maruf bir mücadele kahramanı olan Halid bin Velid'in yanından hiç ayrılmazdı. Halid de bunu çok iyi bilir, gereken itinayı gösterirdi. Nitekim Bera'nın Yemame'de aldığı ağır yaraların tedavisiyle bizzat kendisi ilgilenmişti. Onun şehadet hassasiyetini ashab-ı kiram da bilir ve takdir ederdi. Bir gün Enes, ağabeyinin askerlerden oldukça uzak bir yerde tek başına oturduğunu gördü. Yanına yaklaşınca nameli bir şekilde şiir mırıldandığını işitti ve öfkeyle Bera'ya şunları söyledi. Böyle bir ortamda neden şiir ya da şarkı söylersin ki? Bırak bu boş lafları, ille de bir şeyler mırıldanmak istiyorsan Allah'ın kitabından okusan ya diyerek ona çıkıştı. Bu sözler üzerine yaşlı gözlerle başını yerden kaldıran Bera, kardeşini söylediğine pişman eden şu vurucu ifadeleri kullandı. Enes, çok korkuyorum inan. Bir bilsen nasıl korktuğumu, yatağımda ölmekten, şehit olmadan canımı vermekten o kadar korkuyorum ki. Biraz rahatlama hisseden Bera, gözyaşlarını silerek sözlerini şu şekilde tamamladı. Şu zamana kadar sayılamayacak kadar düşmanla karşılaşıp onlarla savaştım. Her defasında galip geldim. Ben inanıyorum ki Rabbim bunca mücadelede beni öldürmeyip yaşattıysa, beni mahrum etmeyecek, büyük bir mükafatla ödüllendirecektir. Bu benim rızkım olan şehadettir. Önünde sonunda o rızık beni muhakkak bulacaktır. Sesi oldukça güzel ve etkili şiir okumaya yeteneği olan Bera'nın aynı zamanda duygusal bir yapısı vardı. Bu kabiliyetini zaman zaman farklı ortamlarda ishar ederdi. Peygamber Efendimiz çıktığı seferlerde onu yanına çağırıp şiir okumasını buyurur ve terennüm ettiği şiirlerini dikkatle dinlerdi. Yine bir defasında Hazreti Peygamber develeri sevk ve idare için onu erkek askerlerin develerinin başına, güzel sesli hizmetçisi Enşece el-Esved'i de hanımların develerinin başına görevlendirmişti. İkisi de develerle ilgilendiklerinden, nazire kabilinden birbirlerine karşılıklı şiirler okuyorlardı. Bera güzel sesiyle nameli bir şekilde şiirler okumuş, kafilede bulunan hanım sahabiler okunan şiirlerini beğenip onun yanına gelmişlerdi. Resul-i Ekrem Bera'nın manevi açıdan zarar görmemesi için işine bakmasını emredip onu ikaz etmiştir. Resulullah'la tanışması Medine'de ve henüz çocuk yaşlarda olmasından dolayı Bera onunla toplamda 8 yıl kalabildi. O Suffe'de değilse bir muharebe adamı olması itibarıyla mutlaka cihat meydanlarındaydı. Bu münasebetle Peygamber Efendimiz'den yalnızca bir rivayette bulunmuştur. Bu rivayete göre Bera şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Peygamber hutbe irad etmek üzere minbere çıktı. O gün Allah Resulü'nün üzerinde sıra dışı bir hal vardı. Hutbede o kadar yüksek sesle konuşuyordu ki biz daha evvel onu bu şekilde hiç görmemiştik. O gün Resulullah şöyle buyurmuştu. Ey diliyle ikrar edip de kalbine iman girmeyenler, Müslümanların gıybetini yapmayınız, ayıplarını araştırmayınız. Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa, Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa, onu evinin içinde bile olsa rezil ve rüsva eder. Ne zaman sonra anladık ki, Allah Resulü söylediklerinin uzaktan da duyulmasını istediğinden sesinin tonunu artırarak konuşmuş. Böylelikle evlerinde bulunan hanım sahabiler dahi onun söylediklerini kolaylıkla dinleyebilmişler.
Resul-i Ekrem'in Bera gibi kimselerin isteklerinin Allah tarafından geri çevrilmeyeceğini söylemesi, Bera'yı zor durumda kalan Müslümanlar için bulundukları güç şartlardan kurtulmak adına bir çıkış yolu aradıklarında müracaat edilen bir isim kılmıştır. Allah'ım bana şehadeti nasip et diye duasını dilinden düşürmeyip, sürekli şehadeti dileyen, bu uğurda imkan kollayan şecaat timsali Bera bin Malik, bu arzusuna 30'lu yaşların hemen başında Tüster'de ulaşmıştır.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi ve Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, "Başka bir şey istesen," dedi. Ben de, "Benim isteğim budur," dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu.
3: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: Mekke. Bugüne kadar hep fotoğraflarda ve videolarda gördüğüm şehir. Bana çok gizemli gelir. Gökyüzüne, gezegenlere, evrene olan merakımın yeryüzündeki başlangıç koordinatıdır Mekke. Bu gizemin tam orta yerinde Kabe vardır benim için. Hani bilirsiniz o galaksi fotoğraflarını, spiral şeklinde içeriye doğru gittikçe aydınlanır ve baktıkça sizi içine çekiyormuş gibi hissettirir. Ben o fotoğraflara bakarken hep o en içteki en parlak yerin Kabe olduğunu hayal ederim. Etrafa yayılan ışıklar da merkezdeki o çekirdekten fışkıran nur dolu zerrelerdir benim için. Her şey o çekirdekten ışığını alıyor, oradan besleniyor diye düşünürüm. Kabe'nin bulunduğu alanı galaksi fotoğraflarına benzetirim. O bahsettiğim nur dolu zerrelerini de Kabe'nin etrafında dönen Müslümanlara. Bu da benim küçük zihin oyunlarımdan biri tabii ki. Sevdiğim şeyleri, hayranlık uyandıracak yaratılışların kavranabilir unsurlarıyla bir benzerlik kurarak ifade etmek. Yüce Allah'ın yarattıklarını bir ölçü ve düzene indirgeyerek bize onları keşfetme mutluluğunu sunması ne büyük bir lütuf. Bu keşifler aklını sınırlarda gezdirmeyi sevenler için mükemmel fırsatlar. Bilimsel kanunlar olarak ifade ettiğimiz her şey, bu kanunların geçerlilik şartlarının Yüce Allah tarafından her an yeniden yaratılıp yaşatılmasıyla mümkün olabiliyor. Biz de bu işleyişe tanıklık etmenin ucundan, köşesinden, bütünden bir parçayı anlayabilme ümidinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu küçücük kırıntılar bile bizi nasıl sevindiriyor? Keşfedilen evrenin keşfedilmemiş olan karşısındaki küçüklüğünü ve bizim de keşfedilmiş evren karşısındaki küçüklüğümüzü düşününce böyle muazzam bir büyüklüğün bırakın mahiyetini kavramayı, büyüklüğüne dair düşünce sahibi olmak, bu konuda fikir yürütmek bile insanın uğraştığı şeyler arasında en çarpıcı olanlardan biri olarak geliyor bana. Daha da çarpıcı olanını söyleyeyim o halde. Bu muazzam büyüklükteki evreni yaratan ve bu büyüklük karşısında kıyaslanacak bir ölçütte bile olmayan küçüklüğümüze rağmen Yüce Allah tarafından muhatap alınmak. Bu ayrıcalığı bir düşünün. Ben burada tıkanıyorum ve yapmam gerektiğine inandığım tek şeyi yapıyorum. Secdeye kapanıyor ve şükrediyorum. Metaf alanında Kabe'yi tavaf ederken aklımdan bunlar geçiyor. Yürümek insana ne kadar iyi geliyor. Yürümeyi seven birisi olarak bunun bir ibadet olması, yani Kabe'nin etrafında yürümek benim için ayrı bir şükür sebebi. Fiziksel mesafe kat etmek, zihinsel ufku da genişletiyor sanki. Kabe'yi tavaf etmek, kalabalığa karışmak, ihtişam karşısında zerre oluşunu fark etmek ve hayranlık duyduğum şeye olan özlemimi gidermek. Aynı anda birçok şeyi düşünmek, birçok şey yapabilmek, hem benliğini tekrar kurtulamayacağı dipsiz bir boşluğa bırakmak, hem de varlığın asıl sahibinin sonsuzluğa uzanan rahmet ırmağına kavuşmak. Hepsi aynı anda, aynı yerde, Kabe'nin çevresinde yaşanıyor benim için. Kabe bana dünyamın içinde bulunduğu galaksinin ve evrenin merkezi gibi gelir. Bunu matematiksel bir gerçeklik, coğrafi bir koordinat kesinliği olarak söylemiyorum. Böyle bir iddiam yok. Tamamen öznel bir değerlendirmeyle kendimi oraya ait hissedebildiğim için söylüyorum. Kabe'ye giden herkes mutlaka çok farklı ve yoğun duygular hissetmiştir. Birçok tanıdığımdan ilk defa gördüklerinde neler hissettiklerine dair çok güzel hikayeler dinledim. Bu tür hikayeleri dinlerken her birinin size kattığı ayrı bir güzellik oluyor. İlk görüşünüzde hissedeceklerinize dair duygu yoğunluğu size anlatılanların çokluğuyla daha da katlanıyor. Sanki duyduğunuz hikayeler kadar başka başka gözler ekleniyor duygu dünyanıza. Ama ben Kabe'ye gidişimi evrenin merkezine yolculuk olarak görüyorum. Sanki pergelin o sabit ayağı orasıydı benim için ve her şey onun etrafında dönüyordu. Bense Kabe'ye gitmiyor, Kabe tarafından kendisine çekiliyor gibiydim. Bu dünyayı algılama ve ifade etme biçimime en uygun tanımlama gibi geliyor bana. İlahi olan her bir şeyin manyetik alanına ruhen çekildiğimi hissediyorum. Bunu da sembolleşerek bir kimlik haline gelen tarihsel yapılarla bağ kurarak yapıyorum. Ruh dünyamın kurduğu bağların somut göstergesi olan bu yapıların zirve eseri ise benim için Kabe'dir. Üzerinde yükseldiği manevi iklim tüm yapısal mimari mükemmellikleri gölgede bırakıyor. Yüklendiği anlamla yükseldiği zirve mimari estetik arayışına sürüklemiyor insanı. Kabe'nin İslam dünyası için taşıdığı anlam zaten tartışılmaz bir öneme sahip. Ben de milyonlarca Müslüman gibi kalbimin orada ayrı bir huzura erdiğini hissedebilme ve bunu söyleyebilme mutluluğunu yaşıyorum. Yaşamış ve ölmüş milyonlarca Müslümanın ayak izlerine karışıyor ayak izlerim. Geçmişi, şimdiyi ve geleceği aynı anda yaşıyor gibiyim. Her şey aynı anda, aynı yerde. Kabe'nin çevresinde yaşanıyor benim için. Burası nefes alan ve kollarıyla sardığı binlerce insanı döne döne kucaklayan bir yer. O kadar değerli ki benim için. Bu değeri en saf kelimelerle ifade edebilmek için peygamberimin sözlerini dile getirmek en doğrusu olacak sanırım. Bundan asırlar önce benim peygamberim bir gün Kabe'yi tavaf ederken Kabe'ye bakmış ve şu sözleri söylemiş.
1: Ey Kabe, sen ne güzelsin ve kokun da ne güzel. Sen ne yücesin ve saygınlığın da ne yüce.

sözü şer eyleyemez. Birden dilinden dür döker dertler.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Mali'ye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
0: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz henüz dünyayı şereflendirmeden babasını, küçük yaşta annesini ve nihayet dedesini kaybetmişti. Bunun üzerine onu amcası yanına almıştı. Yengesi Fatıma, biricik yeğenini özenle büyütmüştü. Ondan merhamet ve şefkatini hiç esirgememişti. Ona yetimliğini hissettirmemek için gayret etmişti. Peygamber Efendimiz, vefa örneği yengesini kaybedince üzüntüsünü, "Annem öldü," diyerek dile getirmişti. Gömleğini üzerine örtmüş ve onu bizzat kabre indirmişti. Kendisini meraklı gözlerle takip eden ashabı, bu özel ilginin sebebini sordu. Sevgili Peygamberimiz, yengesi Fatıma'nın fedakarlık ve özverisini şu sözlerle ifade etti. O, adeta benim anamdı. Kendi çocuklarından önce benim karnımı doyurur, benimle ilgilenirdi. Vefakar olmak, mümince bir duruştur. Biz vefakar olmayı sevgili Peygamberimizden öğrendik. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazdı. Ona mutlaka karşılıkta bulunurdu. O bir vefa peygamberiydi. Sevgili Peygamberimiz bizlere bütün sevdiklerine karşı vefalı olmanın en güzel örneğini gösterdi. Vefasızlık ve hayırsızlıkla anılmaktan kaçınmamız konusunda bizleri uyardı. Bütün hayatı boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan sevgili Peygamberimiz de çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Peygamberimiz, hanımlarına ve aile fertlerine karşı daima vefakardı. En zor anlarında en yakın destekçisi olan Hatice annemizi, vefatından sonra da hep rahmetle anmış, ona olan vefasını sıklıkla dile getirmiştir. Onun akrabasıyla bile yakından ilgilenmiştir. Mümin, anne babasına, hısım ve akrabalarına, komşularına, çevresindeki herkesin emeğine, sevgisine, ilgisine ve hakkına saygı gösterir. Hayatı paylaştığı insanların değerini bilir ve kendisi için sorumluluk üstlenen yakınlarına vefalı davranır. Verdiği söze sadık kalmanın, emaneti korumanın ve dürüst olmanın da vefa gereği müminin en temel vasıfları olduğunu unutmaz. Kırk hadiste güzel ahlak.

hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine Bedevi

Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemailini okumaya başlamıştık. Hazreti Hüseyin babasına, babası Hazreti Ali'ye, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabıyla otururken onlarla ne yaptığını sormuştu. Hazreti Ali de şöyle cevap verdi: "Men se'elehu haceten lem yeruddehu illa biha ev bi meysurin minel kavm." Hazreti Ali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi arkadaşlarıyla beraber otururken ne yaptığını tanıtırken, anlatırken dedi ki, bir insan Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istemişse, bir ihtiyacını belirtmişse, ya ona istediği şeyi verirdi veya elinde yoksa o sırada, ileride bir tarihte vereceğini vaat eder. Bunlar da mümkün değilse, bunların da imkanı yoksa, verecek bir şey beklemiyorsa, o isteyen adamın gönlünü alarak, onu memnun ederek gönderirdi. Yani kesinlikle yok deyip atmaz bir şey istendiği vakit. Vaat eder. Yok, o da mümkün değilse, bir beklentisi yoksa bir şeyden, kusura bakma, sana verecek bir şeyimiz yok gibisinden sözlerle memnun eder, gönderirdi. قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْتُهُ وَخُلُقُهُ فَسَارَ لَهُمْ اَبَهُ. Peygamberi Zişan Efendimizin güzel hareketleri etrafında bulunan insanları adeta böyle kuşatır, sarıp sarmalardı. O bütün Müslümanların babası gibiydi. Onun yanına gelenler adeta babasından bir şey istiyormuş gibi isterler. O da onlara aynı şekilde, onların beklentisi doğrultusunda ilgi gösterirdi. وَسَارُوا اِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً مُتَكَارِب۪ينَ مُتَفَادِل۪ينَ ف۪يهِ بِالتَّقْوَى. Bütün ashab-ı kiram haklarını gözetmek bakımından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında eşit durumdaydı. Yani herkesin hakkını aynı şekilde gözetir, korurdu. Bu bakımdan Müslümanlar arasında bir fark yoktu. Yani hiç kimse demezdi ki filana daha çok ilgi gösteriyor da bana ilgi göstermiyor. Böyle bir şey söyleyemezdi. Çünkü ona göre üstünlük ölçüsü takvaydı. Müttaki olmak. Yani Allah'tan en çok korkan kimse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında da en değerli insan oydu. Biliyorsunuz Allah Teala da Hucurat suresinin 13. ayeti kerimesinde, Estağfirullah, İnne ekremekum indallahi etkakum buyuruyor. Allah katında sizin en değerli olanınız, en müttaki olanınız. Ve fil rivayetil uhra saru indehu fil hakkı seva. Bir başka rivayete göre Hazreti Hüseyin şu ifadeyi kullanmıştır: bütün sahabiler haklarının gözetilmesi bakımından Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında eşit. Ve meclisuhu meclisu hilmin ve hayain ve sabrin ve emaneti. Server-i Enbiya Efendimizin bulunduğu meclis, onun herkese karşı, herkesin birbirine karşı hilminin, yani yumuşaklığının aşikar olduğu bir meclistir. Onun meclisi haya meclisi. Böyle diyor: Resulullah'ın huzurunda başlarını kaldırmaz, seslerini yükseltmezlerdi. Birbirlerine karşı son derece sabırlı davranır. Efendimizin huzurunda
ashab-ı kiram birbirlerine karşı son derece sabırlı davranır. Yani biri bir soru sorarken filan sabırsızlık göstermezlerdi. Ve orada herkes birbirine güvenirdi. Resulullah Efendimizin huzurunda bulunanlar sanki bir kalıptan dökme insanlarmış gibi birbirinin dostu olduğuna, birbirinin arkadaşı olduğuna inanır, birbirlerine güvenirler. Birbirine karşı sabırsızlık göstermezdi. La turfa'u fihi'l asvat ve la tu'benu fihi'l huran ve la tunsa felatatuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashab-ı kiramın duyduğu saygıdan dolayı orada kimse kimseye sesini yükseltmezdi. Çünkü birbirlerine karşı sesini yükseltmek Resulullah Efendimiz'e bir saygısızlık manasına geleceği için herkes Efendimiz'e duyduğu saygıdan dolayı birbirlerine karşı yüksek sesle konuşmazlar. Kimsenin kusuru, ayıbı orada söylenmezdi. Filan şöyle yapıyor, falan böyle yapıyor diye Efendimiz'e birbirlerini şikayet etmezlerdi. Bir kişinin hatası yayılmaz ve o mecliste gıybet yapılmaz. Kimse kimsenin gıybetini yapmazdı. Kimse kimseyi çekiştirmezdi. Ve hazihil kelime min gayri rivayeteyn, kimsenin hatası yayılmazdı ifadesi sadece Hazreti Hüseyin'in rivayetinde değil, başka rivayetlerde de vardır. Yani başka sahabiler de bunu böyle anlatmışlardır. Efendimizin huzurunda kimse bir başkasının hatasını söylemezdi. Ve yeteatafune fihi bittakva. Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bulunan kimseler birbirinden takvalarına göre ayrılır ve üstün tutulurlar. Yani kim daha müttaki, kimin Allah'a saygısı daha üstünse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilir ve ona göre muamele eder. Yani Allah Teala'ya karşı en saygılı olan Resulullah Efendimiz'in yanında da en sevgili sahabiydi. Onu bilir ve ona göre davranır. Mütevâdîne yuvakkirûne fîhil kebîr ve yerhamûne s-sagîr. Peygamberi Âlişan Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde bulunan insanlar mütevazı insanlar. Alçak gönüllü insanlardı. Büyüklerine hürmet ederlerdi, küçüklerini severdi. Öyle insandı. Büyüklerini sayarlar, küçüklerini severler. Bunların her biri değerli özellikler, güzel kardeşler. Biz okuyup geçmek durumundayız. Aslında her biri üzerinde uzun uzun durulması gereken yüksek vasıflardır. Ama biz dersimizi icabı bunları söyleyip ilerlemek durumundayız. Ve yerfidûne zel haceti ve yerhamûnel garîb. Bahri Cihan aleyhi salavatür rahman Efendimizin meclisinde bulunanlar muhtaçlara yardım edenler, ihtiyaç sahiplerini tespit eder yahut oraya biri bir şey istemek maksadıyla gelmişse ona yardım ederlerdi. Gariplere merhamet ederler. Bu adam gariptir. Memleketinden ayrı kalmıştır. Bunu koruyalım, gözetelim der, ona merhamet eder. Efendimiz acaba meclisinde bulunanlara nasıl davranırdı? Şimdiye kadar okuduklarımız onun meclisinde bulunanların birbirlerine nasıl davrandığı ile alakalıydı. Acaba Peygamberi Zişan Efendimiz sohbetinde bulunan insanlara nasıl davranırdı? Hazreti Hüseyin diyor ki feseeltuhu an siretihi sallallahu aleyhi ve selleme fi culesaidi
Babacığım dedim diyor Hazreti Ali'ye. Dedem sallallahu aleyhi ve sellemin siretinden, meclisinde bulunanlara nasıl davrandığından bahset bana. O sohbetinde bulunanlara nasıl davranırdı Peygamber Alişan Efendimiz? Bunu istedim diyor. Fakat babam dedi ki, Hazreti Ali dedi ki, Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme daimel bişri sehlel hulugi leyyinel canibi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güleç yüzlüyüz. Güleç yüz. Mübarek yüzünden tebessüm eksik olmaz. Güzel huyluydu. Halim Selim'di dedi. Güleç yüzlüydü. Güzel huyluydu. Halim Selim bir insandı. Yani kimseye karşı öfkelenmez, gazaplanmaz. Hep mütebessim çehreyle etrafındakilere bakardı. Leyse bi fazzın ve la galizin ve la sahabin ve la fahhaşin ve la ayyabin ve la meddahin. Böyle diyor Hazreti Ali. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü huylu bir insan değildi. Sert ve katı kalpli değildi. Etrafındaki bulunan insanlara karşı sert davranmazdı. O katı kalpli değildi. Kesinlikle yüksek sesle konuşmaz. Kimseye bağırıp çağırmaz, yüksek sesle konuşmaz. Kimseye çirkin söz söylemez. Hiç kimseyi ayıplamaz. Niye böyle yaptım? Olur mu? Sana yakışır mı? Böyle yapmak bir Müslümana yakışır mı? Gibi bizim yaptığımız tarzda kimseyi ayıplamaz. Yalnız başına bile olsa, diğer sahabilerin yanında da olsa, karşısındaki insanları ayıplamaz. İnsanların kusurlarını, noksanlarını söylemezdi. Ve hiç kimseyi de aşırı derecede övmezdi. Onun övmesi de ölçülüydü. Zaten bizi de yüzümüze karşı birbirimize methetmeyi, övmeyi yasaklamıştır biliyorsunuz. Hatta birbirine karşı Müslümanları öven kimseleri sen kardeşinin boynunu kırdın diye uyarmıştır. Çünkü övdüğüm vakit adamın içinde ben neymişim yahu? Bak insanlar beni böyle mühim bir adam olarak görüyor diye gurura kırdır. Gurur demek bir insanın mahvolması, perişan olması. Onun için sevgili kardeşlerim, kimseyi yüzüne karşı övmemek lazım. Daha ölçülü konuşmak lazım. Diyelim ki size bir iyilik yaptı. Efendim memnun oldunuz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu iyiliğiniz bizi son derece memnun etti. Bir sıkıntımızı giderdi. Allah razı olsun gibi söylemek lazım. Siz şöyle cömert adamsınız, böyle mükemmel bir insansınız, toplumda sizin benzeriniz yok gibi sözler o adamı mahveden sözlerdir. Çünkü olabilir ki şeytanın ve nefsinin etkisiyle ona inanabilir. Meğer ben ne kadar önemli bir adammışım der. Evet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde bulunan kişilere nasıl davrandığını konuşuyoruz. يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِ وَلَا يُعْيِسُ مِنْهُ Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şayet bir şeyden boşlanmıyorsak onu görmezden gelir. Huzurunda yapılan bir şeyden memnun değilse o tarafa bakmaz. Onu sanki görmemiş gibi davranırdı. Herkes onu lütufkar olduğunu, yani insanları gözettiğini, onlara elindeki imkanlardan istifade ettirdiğini bilirdi. Bu sebeple onun lütfundan kendisine de bir pay düşeceğinden herkes emin olurdu. Yani bir şeyler dağıtıyorsa, veriyorsa herkes derdi ki bize de bir pay düşer ya. Onun için kimse telaşa kapılmazdı.
Sadece o görgüsüz bedeviler bu gibi durumlarda tabiatlarını ortaya korlardı. Yoksa onu Efendimizin huyunu bilen Müslümanlar derlerdi ki bize de lütfundan bir şeyler verecektir derlerdi. قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ سَلَاسِ اَرْرِيَا وَالْاِكْسَارِ وَمَا لَا يُغْنِي Server-i Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyden uzak durur. Üç şeyden uzak durur. Neden uzak dururdu? Riyadan, gösterişten uzak dururdu evvela. Bu insanı mahveden bir şeydir biliyorsunuz güzel kardeşlerim. Gösteriş yapmak bir insanın mahvolmasına sebeptir. Ruhunun perişan olmasına sebeptir. Onun için insanlar görsün diye bir şey yapmaktan şiddetle sakınmamız lazım. Gereğinden fazla konuşmaktan sakınırdı. Şimdi maalesef çok konuşmak makbul addediliyor. Çok konuşmak çok şey bildiğini gösteriyor, öyle zannediyor insanlar. Ve çok şey bildiğini de göstermek istiyorlar maalesef. İşte bu da riyaya giriyor. Onun için de habire konuşuyor. Halbuki ölçülü olmak lazım. Söz neyi gerektiriyorsa o kadarını konuşmak, söylemek lazım. Efendimiz devamlı konuşan bir insan değildi. Sorulan soruya cevap verir ve susardı. Bu çok önemli bir şey. İlla konuşmak gerekmiyor. Dostlar da bir araya geldiği vakit yani şimdi konuşmazsam arkadaşım üzülür diye de düşünmemek lazım. İnsanlar birbirini tanımalı. Yeteri kadar konuşmalı, sonra susmalı. Çünkü tefekkür de bir ibadet. Zikir de bir ibadet. Allah Allah demek, la ilahe illallah demek, Sübhanallah demek bir zikirdir ve buna hepimizin ihtiyacı var. Çok konuşmamalıyız. Bir de Seyyid-i Kainat Efendimiz kendisini ilgilendirmeyen işlerle uğraşmaz. Bir şey kendisini ilgilendirmiyorsa ondan uzak duruyor. Ve buyururdu ki min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Bir kişinin kendisini ilgilendirmeyen bir konuyla meşgul olmaması onun iyi Müslüman

0: olduğunu gösterir. Şey seni ilgilendirmiyorsa uğraşma onun. Böyle buyururdu Peygamber. Bir kimsenin kendisini doğrudan ilgilendirmeyen bir şeyi terk etmesi onun iyi Müslüman olduğunu gösterir. Halbuki şimdi ne oluyor? Her şeyi biliyormuş gibi davranıyoruz. Onun içinde her şeye atılıyoruz. Ön planda görünme hastalığı var bizim. Bu bir hastalık. Bu insanı öldüren, manen öldüren bir şeydi. Halbuki Müslüman mütevazı olmalı. Bildiği kadar konuşmalı. Bildiğini söylemeli. Bilmediğine karışmamalı. Ben bunu bilmiyorum demeli. Ben bilmiyorum demek büyük bir fazilet. Evet, böylece dersimizi de burada bitirmiş oluyoruz sevgili kardeşler. İnşallah daha sonraki derste devam ederiz. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatih.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız, buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından

neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri de şuydu. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.

Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet

0: Elbet de o çobanın sürüye katmadığı, süt vermeyen çirimsiz bir koyundur dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl" diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabed'in eşi Ebu Mabed geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabed, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı" diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabed, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir" dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabed, sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. O, tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı, uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor, konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib! Ebu Talib! Çık dışarı Ebu Talib!
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
4: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
3: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
4: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gelir.

der demiştir. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin çünkü şeytan sol eliyle yer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse, kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise Allah'ım benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al desin. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdi. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş,

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: "Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var." İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir" demiştir. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar."

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okuyoruz. Bölüm başlığımız Tevazu ve Şefkat. Adeti olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerinde ayet-i kerimelere yer veriyor. Sıradaki ayet-i kerime Estaizu billah. Ya eyyuhannâsu. Ey insanlar. Önceki sohbetimizdeki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ey iman edenler diye seslenmişti. Çünkü onlara sizden kim irtidat ederse buyuruyor devamında. Ama şimdiki seslenişi farklı. Şimdi bütün insanlara sesleniyor. Ya eyyuhannâsu. Daha genel bir hitap bu ve mühtevası herkesi ilgilendiriyor. Ey insanlar! İnna halaknakum. Sizi biz yarattık. Öyle ya, bizler yaratılmış mahluklarız. Sonradan olan bu varlığımızın farkındayız. Hep var değildik. Bir başlangıcımız var. Dolayısıyla bizi varlığa başlatan bir başlatanımız var. Ona sesleniyoruz. O bize konuşuyor. Dolayısıyla bu hayali bir ilişki değil. Yaratılış, yani sonradan gün yüzüne çıkma, bizim temelden bir gerçeğimiz. Kendimiz de kendimizi yaratmadığımıza göre, yaratıcımız gerçeğini vahyin de öncesinde kendi varlığımızdan fark eder okuruz. Hepimiz birer sonradan doğmuş varlıklarız. Ve bizler sonradan doğmuş varlıkların doğurduğu çocuklarız. Hiçbirimiz ezeli esastan kendi varlığına sahip ve malik değil. Mahluk oluşumuz, yaratılmış bulunan gerçekliğimizle iç içeyiz. Dolayısıyla Halikimiz, yani yaratıcımız, bizim kendi gerçeğimiz kadar apaçık bir gerçeğimiz. İster onu tanırız, yüzümüzü ona döner, ondan hidayet dileriz, bize yolumuzu göstermesini, bizi hakka iletmesini kendisinden umar bekleriz. Allah da Azze ve Celle böylelerine hidayet eder. Şimdi onlara sesleniyor. Ya eyyuhannâsu, ey insanlar. İnna halaknâkum, sizi biz yarattık. Min zekerin ve unthâ, bir erkek ve bir dişiden yarattık. Biliyor Hak Teâlâ, İnsan dediği bu varlığın düşünebilen boyutunu, çünkü o yarattı. Ela ya'lemu men halak, yaratan bilmez mi? Ve biliyor bunu çabucak keşfedeceğini. Sonra biliyor ki geriye doğru sardıracak. Benim anne babam, onların anne babaları, onların anne babaları derken nerede başladı diye bunu merak edecek. Allah Azze ve Celle buyurdu ki ilk baştan atanız, babanız Adem'i yarattım aleyhissalatü vesselam. Sonra ondan eşini yarattım. Halakakum min nefsin vahide ve halaka minha zavcaha. Sizi bir tek kişiden yarattı ve ondan da eşini yarattı. Ve sonra ve bethe minhuma ricalen kethiren ve nisa'a. Ve bu ikisinden

nice erkekler ve kadınlar yaratıp yeryüzüne yaydı. Varlığınız böyle başladı, insanlık ailesi. Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Adem'i topraktan yaratması ve eşi Hazreti Havva'yı ondan yaratması. Ve sonra bu ikisi üzerinden o büyük insanlık ailesini bugünkü haline ve kalabalığına getirmesi. وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا Sizi halklar kıldık. Hazreti Adem'in çocukları üzerinden ve bilahare Hazreti Nuh'un çocukları üzerinden dağılan insanlık ailesi, boy boy, soy soy, farklı farklı halkları oluşturdu. İmam Nebevi niçin bu ayeti kerimeyi buraya koyuyor? Kendilerini ayrıcalıklı zannedenler, genleri dolayısıyla, özel zannedenler, nesepleri dolayısıyla, şunu iyi öğrensin, iyi anlasınlar ki, aynı ailenin çocuklarıyız ve aramızda hiçbir üstünlük yok. La fadla li arabiyyin ala acemiyyin. Hiçbir Arap'ın, hiçbir aceme herhangi bir üstünlüğü yoktur. İsterse peygamber soyundan gelsin. Üstünlük ancak takvadadır. İnne akramakum indallahi etkakum. Sizin hak katında en değerliniz, Allah'tan en çok sakınanınız, Cenab-ı Hakk'ı hayatında en çok gözeteniniz, yani ona karşı en çok saygılı bulunanınız, işte hangi genleri taşırsa taşısın, Allah'ın katında en değerli olan odur. Dolayısıyla Yahudilerin yahut onların bugünkü versiyonu olan Siyonistlerin anlayışı temelsizdir. Bizatihi Hazreti İbrahim'in genlerini taşısalar dahi, takvadan yoksun oldukları için hiçbir anlam ifade etmez. Allah'ın ölçüsü bu değil çünkü. Şu soyu, şu boyu, şu aileyi ve bu aileden gelenleri mutlak bir biçimde üstün tutuyorum. Onlar ne yaparsa bağışlarım, tolere ederim, başkalarına iki kat azap ederim gibi Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ölçüsü yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile neredeyse aynı genleri taşıyan amcası Ebu Leheb, bizatihi Allah'ın kitabında ve Cenab-ı Hakk'ın kelamıyla lanete uğratılmıştır. Sırf yeğeni olduğu için Allah'ın Resulüne duyduğu hürmeti, sevgisi ve saygısı, Cenab-ı Hakk'a imana yanaşmadığı için hiçbir fayda etmeyen yine amcası Ebu Talip, Resulullah ile aynı genleri taşıyordu. Burada mesele soy sop meselesi değil. İmam Nevevi bu ayeti kerimeyi buraya koyarak tevazuunun ne kadar tabii bir gerçekliğimiz olduğunu bize öğretiyor. Tevazu bizim yalandan bürüneceğimiz bir şey değil. O bizim en açık gerçekliğimiz. Yok birbirimizden farkımız. Kara da olsa, ak da olsa, beyaz da olsa, sarı da olsa, hangi renkte olursa olsun, uzun da olsa, kısa da olsa, vücudunda herhangi bir manisi bulunsa, ne olursa olsun, çok cılız olsa yahut çok heybetli görünse, hiç fark etmez. Aynı ailenin eşdeğer çocuklarıyız. Erkeğiyle, kadınıyla. Min zekerin ve unsa. Bu dünyadaki rollerimizin bize sağladığı kalıcı hiçbir üstünlük yok. Geçici olarak sınavımızda yer tutuyorlar. Allah Azze ve Celle bunları önemsemeksizin, zengin de olsak fakir ile kendimizi eşit tutmalıyız. Uzun da olsak kısa ile kendimizi eşit tutmalıyız. Arap da olsak acemle kendimizi eşit görmeliyiz. Tersi acem de olsak Arap'la kendimizi eşit görmeliyiz. Hünerli, becerikli, zekası üstün de olsak diğer insanlarla kendimizi eşit görmeliyiz. Bunların sınav faktörlerinden ibaret olduğunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Hepimiz aynı anne ve babanın, yani Adem ve Havva'nın aleyhisselam birbirine benzeşen çocuklarıyız. Bilirsen şayet, akledersen şayet, tevazu doğal davranma biçiminin ta kendisidir. Mütevazi olabilmek için hiç zorlamazsın kendini. Eğer zorluyorsan, içinde biraz biraz kendini

0: kendini üstün zanneden bir yanın olduğu içindir. İşte o kendini üstün zannettiğin yanın her neye dayanıyorsa, soyuna, sopuna, becerine, malına, mülküne, servetine, kariyerine, şöhretine, her neyse, o senin başına bela olmak üzeredir. Çünkü tekebbür kişinin felaketidir. Allah'ın Resulü, cennete kalbinde miskal-i zerre kibir olan kimsenin giremeyeceğini önden haber verdi. Kibirden uzaklaşıp tevazuya sarılmak ve bunu kendi gerçeğimiz olarak farkına varmak hayatımızda olmazsa olmaz, illa başarılması gereken bir süreçtir. Bunu da öğrenebilmenin, temelde iyice akledip sindirebilmenin yolu Hazreti Adem'i ve Hazreti Havva'yı düşünmek. Kişi etrafındakilere bizler aynı anne babanın çocuklarıyız gözüyle baktığı oranda kendisindeki kibri nötrleştirir. Kişi Allah'ın kendisine nasip ettiklerini Allah'tan bildiği oranda kendisindeki kibri nötrleştirir. Kendinden bildiği oranda da kibre yol bulur. Ben yaptım, ben ettim, ben becerdim, ben farklıyım, ben şöyleyim, ben böyleyim. Hayır, kimsenin erkekliği kendinden olmadığı gibi kimsenin kadınlığı da kendinden değildir. Kimsenin uzun boyluluğu kendinden olmadığı gibi kısalığı da kendinden değildir. Kimsenin becerisi, hüneri, zekası kendinden olmadığı gibi tersi de kendinden değildir. Kimsenin hayattaki muvaffakiyeti ve başarısı kendinden olmadığı gibi, tersine yetersizliği ve başarısızlığı da veya daha başarısız görülen alanlardaki meşguliyeti de kendinden değildir. Dünya sürecinde bizlere nasıl bir yolculuk tayin edeceğini, elimize hangi imkanları nasip edip bunlar üzerinden sınayacağını belirleyen Allah Azze ve Celle'dir. Doğum tarihimizi bile belirleyen odur ki o doğum tarihimiz nasıl bir hayat koşullarına çıkacağımızın en önemli belirleyici faktörlerindendir. Dolayısıyla kul elindekileri Allah'ın bir lütfu olarak görmeli, bunların üzerine kurduğu bir övünç ile başkalarına karşı tekebbüre yönelmemelidir. İstikbar, büyüklenme kişiyi felakete sürükler. Tevazu, haddini bilmenin ta kendisidir. Ancak mütevazi insanlar şefkatin dokunuşlarını başkalarına hissettirebilirler, kendileri yaşayabilirler. O yüzden İmam Nevevi tevazu ve şefkati birlikte bu bölümün başlığı olarak tayin etmiş. Mütevazi olmayan bir kimsenin şefkati de yapaydır, üstencidir, sahtedir. Asla sahici değildir. Öyle bir kimsenin Öyle birinin şefkati dahi yeri gelir insanı incitir. Çünkü onun istikbarının gölgesindeki şefkati öyle ya da böyle aşağılayıcı bir tona bürünür. Dolayısıyla hangi makamda yahut hangi kariyerde olurlarsa olsunlar, insanlar aynı ailenin eşdeğer çocuklarıdır. Peki bunca farklılıklarımız, halklar olarak, kültürler olarak, milletler olarak, yemek kültürleri olarak, giyim ve kuşamdaki renkler, farklılıklarımız, tenlerimizdeki farklılıklar, biçimlerimizdeki farklılıklar, Cenab-ı Hak buyurdu ki, لِتَعَارَفُوا tanışasınız diye, biri birinizi tanıyasınız diye. Başta temelde ayırt edici özelliklerimiz. Yani düşünsenize hepimiz biçimsel olarak da birbirimizin birebir aynısı olsak. Ayırt edilemeyiz ki. Birimiz biraz uzun olacağız, ötekimiz biraz kısa olacağız, biriki biraz gözleri çekik olacak, ötekinin biraz saçları farklı tonda olacak, birbirimizi ayırt edebilelim. Bu temelde gerekli, kimliğin inşasında ve oluşumunda gerekli. Sonra tanımaktan tanışmaya giden, ayette zira tanışma diyor Cenab-ı Hak, birbirimizle konuşacak, birbirimizle paylaşacak, farklı farklı şeylerimiz olsun. Bizde yemek şöyledir, sizdekinin tadı nasıldır, gelelim görelim. Bizde eğlence böyledir, sizde nasıldır? Gelelim görelim. Bizde düğünler şöyledir, sizde nasıldır? Bizde şu içtima böyle olur, aile içi ilişkilerde şu tarz şeyler olur. Biz şunu yer şunu içeriz, değil mi? Farklı milletlerin farklı renklerde, farklı biçimlerde anlayışları var, kültürleri var, yaklaşımları var. Gezip dolaşıp bunları görmek zevk veriyor insana. Aramızdaki ünsiyetin de bir parçası bu. Yaratan yaratmadaki hikmetini açıklamış. Bunlar tanışasınız diyedir. Biri birinize üstünlük kurasınız diye değil. Cenab-ı Hak düzünü söyledi, biz tersini de okuyalım. Bunlar birilerinin birilerinden üstün olduğu anlamına gelmiyor. Farklılıklarınız bir mozaikin rengarenk taşları gibi. Yoksa üstünlük mevzuna gelince Kur'an'ın belagatına bak ki onun çağrışımıyla Cenab-ı Hak hemen söyledi. İnne akramakum, sizin en üstününüz indallahi, Allah'ın katında etkakum, en muttaki olanınızdır. Bu farklılıklardan farklı farklı verdiğimiz kimseler değil. Orada bir üstünlük yok. Şu ırkta bir üstünlük yok. Öteki biçimde bir üstünlük yok. Beriki şekilde bir üstünlük yok. Şu boy tipinde, şu sima görünümünde yahut Allah'ın sonradan verdiği malda, mülkte, servette, evladı, iyalde, kariyerde bunlarda üstünlük yok. Üstünlük Hak katında takva üzeredir. Takva ne demek? Cenab-ı Hak ile kurduğumuz ilişkinin adı. Hayatımızda hangi konuda olursa olsun karara giderken Rabbim ne der düşüncesinin bir refleks olarak öne geçmesi. Her şeyden öne geçmesi. Önce Rabbim ne der? Çünkü eleyeceksek ah Rabbim kızar, ele gitsin. Sonrasında babam beğenir, annem beğenir, kardeşlerim çok beğenir, çevremdeki insanlar çok beğenir. Velir ki bütün millet beğenirse beğensin, Rabbim ne der düşüncesi öncelenirse o kararı almaktan ivedilikle vazgeçer insan. Takva Cenab-ı Hakk'ı saygıda karara giderken öncelemenin adı, birinci sırada olmalı. Yoksa sonraki sıralara kalırsa o zaman şunlar beğenir, bunlar beğenir, bunlar da beğenir diye bir bakmışsın kararı alırsın. Rabbim de beğenmez ama o da kalsın der gibi kararda Cenab-ı Hakk'ın etkisi görünmez. Bu çok kötü bir durum. İşte bu takva yoksunluğu. Kulun aldığı bir kararda, bu karar ister yeme içmeyle alakalı olsun, bu karar ister bir ticari konuyla alakalı olsun, bu karar ister bir giyim kuşam mevzuyla alakalı olsun, bu karar isterse bir insani davranışla, yataydaki ilişkilerimizle alakalı olsun, her neyle alakalı olursa olsun, önce Rabbim ne der diyenler aramızda en üstün olanlarımızdır. Okuduğumuz bu ayeti kerime Hucurat suresinin yani 49. surenin 13. ayetinde yer alıyor efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan süreyi tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.''

Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise, ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem, herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün peygamberimizi ziyarete gelen Hazreti Ömer, Resulullah'ın bir hasıra uzanarak dinlendiğini görür. Hasırın izlerinin Allah Resulü'nün vücuduna çıktığını görünce duygulanıp ağlayan Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, Kisra ve Kayser'in hali ortada. Servet ve saltanat içindeler ve sen Allah'ın Resulüsün," der. Peygamberimiz ise şu cevabı verir: "Dünyanın, onların, ahiretin ise bizlerin olmasını istemez misin?"

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve'd-duka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah, onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır. Ve o, Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse, ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan, Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi: her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur: rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehl-i beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler.
2: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
2: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Ma la ya'ni, boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir. Oysaki Müslümanın bir yaratılış amacı vardır ve Müslüman yaşadığı her saatin, her dakikanın, her saniyenin sorumluluğunu üzerinde taşıyandır. Müslüman, hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkında olup, her amelden sorumlu olma bilincine sahiptir. Sevgili Peygamberimiz

0: bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki malayani olarak nitelendirilen davranışlar, her işin Allah için, onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturur. Kişiyi yapması emredilen ibadet ve güzel işlerden alıkoyar. Resul-i Ekrem, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun buyurarak sözümüzün anlamlı olmasını istedi. Allah Resulü, gereksiz konuşmaları hiçbir zaman tercih etmedi. Mübarek ağzından lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmadı. Mü'min, gereksiz söz, tutum ve davranışlardan uzak durur. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Ebu Humeyd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e eşle

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi dedi. Ve şöyle devam etti. Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca, Ensar ve Muhacir kardeşliğini anlatmaya devam ediyor. İnsanları misafir etmek, onlara sahip çıkmak, evini paylaşmak çok kolay bir iş değildir sevgili çocuklar. Ama Medineliler bunu en güzel biçimde yaptılar. Bu nedenle onlara Ensar denildi, yani yardımcı olan. Nasreddin Hoca burada başından geçen bir olayı anlattı. Benim bir tanıdığım vardı, çok zengin bir adamdı. Ailesi fazla kalabalık değildi. Bazen camiye gelir, namazını cemaatle kılardı. Beni her gördüğünde ısrarla evine davet ederdi. Hocam ne olursunuz bir gün bizim evimize buyurun, hanemizi şereflendirin. Sonunda yanıma birkaç arkadaşımı da alarak onun evine gittim. Sokağa girdiğinde ev sahibimizin pencereden dışarı baktığını gördüm. Demek ki evdeydi. Eve gelip kapıdan seslendim. Biraz bekledik ama açmaya gelen olmadı. Bir defa daha kapıyı vurup bekledik. Yine gelen olmadı. Kimsenin kapıyı açmamasına şaşırdım. Beni her zaman davet eden arkadaşım az önce evinin penceresindeydi.

0: Acaba bir şey mi oldu diye meraklanmaya başladım. Allah Allah, az önce Hüsnü Efendi'yi gördük. Başına bir şey mi geldi acaba? Hayırdır inşallah. Neyse biz kapıyı üçüncü defa çaldık ve yeterince de bekledik. Artık gidelim. Tam dönmek üzereyken kapı açıldı. Dışarı çıkan hizmetçi üzüntüyle konuştu. Hocam hoş geldiniz. Hüsnü Efendi'yi ziyarete geldiniz herhalde. Evet kızım. Maalesef kendisi evde yok. Gelince ben geldiğinizi söylerim. Ben çok şaşırmıştım. Az önce Hüsnü Efendi'yi pencerede görmüştüm çünkü. Anlaşılan bizi kabul etmek istemiyordu. Bizi defalarca eve çağırdığı için üzülmesin diye evine gitmiştik. Adamın yalan söylemesine çok üzülmüştüm. Ona bir mesaj vermeliydim. Peki kızım, Hüsnü Efendi eve gelirse ona söyle. Bir daha dışarı çıkarken başını pencerede unutmasın. Kızcağız utanmıştı. Peki efendim söylerim dedi. Ve biz geri döndük çocuklar. Bir tarafta evinin yarısını misafirine ayıran müminler, diğer tarafta 2-3 saatliğine misafir ağırlamaktan kaçınan cimriler. Maalesef böyle insanlar da var. Ama Allah'a şükür ki sayıları az. Sevgili arkadaşlar, Allah Resulü Medine'ye geldiği zaman orada farklı dinlerden insanlar da vardı. Müslümanların yanı sıra Yahudiler ve müşrikler de vardı. Müslümanların sayısı azdı. Peygamber Efendimiz Müslümanlar arasında kardeşliği kurduktan sonra Yahudi ve müşriklerle de bir anlaşma yaptı. Medine Sözleşmesi veya Medine Vesikası da denilen bu anlaşmayla çok önemli kararlar alındı. Medine'de yaşayan insanlar arasında birlik sağlandı. Bunlar birbirlerine saldırmayacaktı. Şayet dışarıdan bir saldırı gelirse de şehri birlikte savunacaklardı. Herkes kendi dininin gereğini yerine getirecekti. Kimseye baskı ve zorlama yapılmayacaktı. Herhangi bir tartışma halinde Peygamber Efendimiz hakem olacaktı. Bu anlaşmayla Medine'deki Müslümanlar kendilerini ve şehri güvenceye almış oldular. Ve başkan olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi herkes kabul etmiş oldu. Müslümanların sayısı azdı ama etkisi fazlaydı. Sevgili arkadaşlar, Allah Resulü'nün bize örnek alacak en önemli hizmetlerinden biri de ilim yolunda yaptığı işlerdir. İlim öğrenmeye çok önem verirdi Efendimiz. İlim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır buyurmuştu. İslam hakkında fazla bilgisi olmayan insanları bilgilendirirdi. Yeni Müslüman olanlara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler vermek için gece gündüz çalıştığı talebeler yetiştirdi. Onları kabilelere öğretmen olarak görevlendirdi. Tüm bu çalışmaları Mescid-i Nebevi'de yaptı. Mescitte gündüz vakti şimdi bizim yaptığımız gibi Peygamber Efendimizle Müslümanlar ders görürlerdi. Hiç evi olmayan veya dışarıdan gelenler de geceleri mescidin bir bölümünde kalırlardı. Bir nevi yatılı bir medrese gibiydi. Ashab-ı Suffe'de denilen bu insanlar Kur'an-ı Kerim öğrenir ve öğretirlerdi. Kabilelerle görüşme yapmak, elçilik yapmak amacıyla görüşmelere giderlerdi. Gün boyu Peygamberimizle birlikte olur, Müslümanların yapılacak işlerinde yardımcı olurlardı. Ve cihat zamanı da geri kalmazlardı. Allah Resulü bir peygamberdi, aynı zamanda çok iyi bir yöneticiydi. Sadece Kur'an-ı Kerim okuyarak insanlara İslam'ı anlatmakla kalmıyordu. Onların dertleriyle de ilgileniyordu. Toplumda var olan sıkıntıları gidermeye çalışıyordu. Medine şehir sınırının belirlenmesi bir yönetici olarak yaptığı önemli bir iştir. Ayrıca Müslümanların ticaret yapması için bir çarşı kurdu. İçme suyu açtı, sulama kanalı açtırdı, nüfus sayımı yaptırdı, yeni bir anayasa hazırladı. İşte tüm bunlar Hazreti Muhammed'in Medine'nin ilk yıllarında yaptığı işlerden bazılarıdır. Ve bunlar Medine'de İslam medeniyetinin yeşermesini, kökleşmesini, büyümesini ve tüm dünyaya yayılmasını sağlıyordu. Sevgili arkadaşlar, Medine'de hicretin birinci yılında çok önemli bir uygulama hayata geçirildi. Bildiğiniz gibi Müslümanlar günde 5 vakit namaz kılarlar. Her bir namazın da kendine göre bir vakti vardır. O vakit gelince camide cemaatle namaz kılınır. Gelemeyenler de ev ve iş yerlerinde kılarlar. Önceleri namaz vaktinin geldiğini insanlara duyuracak bir işaret yoktu. Namaz vaktinin geldiğini zanneden bazı kimseler camiye erken geliyordu Bazıları da vakit girmedi diye düşünerek geç geliyordu. Bu durumda cemaatle namaz kılmada bazı düzensizlikler oluyordu. Peygamber Efendimiz herhangi bir konuda ilgili ayet gelmediği zaman arkadaşlarını toplar, onların fikirlerini alırdı. Bu sefer de öyle yaptı. Ashabını topladı ve aynı anda herkesin camide olmasını sağlayacak bir çözüm bulmak için fikirlerini sordu. Değişik öneriler geldi. Namaz vakti gelince çan çalalım. Bu kabul görmedi. Olmaz, bu Hristiyanların işidir. Başka bir teklif daha geldi. Boru çalalım. Bu da Yahudilerin uygulamasıdır. Öyleyse ateş yakalım. Bu da olmaz çünkü Mecusiler böyle yapar. Namaz vakti gelince bayrak dikelim. Bu teklif de kabul edilmedi. Bir karara varamadan dağıldılar. Ancak o gece ilginç bir durum yaşandı. O gece ashabtan Abdullah bin Zeyd bir rüya gördü. Rüyasında birisi kendisine ezan sözlerini öğretmekte ve namaz vakti için bu sözleri okumalarını tavsiye etmekteydi. Sabah namazı için heyecanla camiye gelen Abdullah, rüyasını Allah Resulüne anlattı. Daha sözü bitmeden Hazreti Ömer de aynı rüyayı gördüğünü söyledi. Buna başkaları da eklenince aynı rüyayı pek çok kişinin gördüğü anlaşıldı. Zaten Yüce Rabbimiz de bu konuda hükmünü Peygamber Efendimiz'e bildirmişti. Ey Abdullah, ezan sözlerini Bilal-i Habeşi'ye öğret, o ezanı okusun. Nasrettin Hoca'yı dikkatle dinleyen Salih hemen sordu. Hocam, acaba Abdullah niçin okutmadı? Bilal-i Habeşi çok gür, güçlü ve etkili bir sese sahipti. Ve o ilk ezanı okudu. O günden bugüne Müslümanlar ezan okuyorlar ve inşallah kıyamete kadar da okuyacaklar. Akif izin alarak bir sıkıntısını dile getirdi. Hocam, bazıları iyi olmayan bir sesle ve makamını bozarak ezan okuyorlar. Haklısın Akif. Ezan en güzel sesli ve eğitimden geçmiş olan kişilerce okunmalı. Ezan dinleyene manevi bir lezzet vermeli, onu camiye çekmeli. Ezanı dinleyip de İslam'ı araştıran ve Müslüman olan çok insan vardır. Bizler de ezanı en güzel biçimde okumalıyız ve aynı zamanda manasını da düşünmeliyiz. Allah'ın en büyük olduğunu, ondan başka ilah olmadığını, Hazreti Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğunu, namazın bizi kurtuluşa çağırdığını bilmeliyiz. Bunlar İslam'ın temel esaslarıdır. Emin Nasrettin Hoca'ya takılmak istedi. Hocam, duyduğuma göre siz bir defa hem koşuyor hem de ezan okuyormuşsunuz. Böyle olur mu? Nasrettin Hoca parmaklarını Emin'e doğru salladı. Seni yaramaz seni. Benim hatamı bulmak istiyorsun ha? Ama sebebini söylersem bana hak verirsin. Sesin duyulmasını sağlamak için ezan yüksekçe bir yerde okunur. Ben bir defa koşarak ezan okudum. Bunun birçok nedeni vardı. Birincisi, daha çok insanın duymasını sağlamak. İkincisi, ezanı duymadım diye camiye gelmeyenleri namaza çağırmak. Üçüncüsü, benim sesimi duyacak tüm varlıkların ahirette buna şahit olmasını sağlamak. Dördüncüsü, şeytanı kovalamak. Çünkü Peygamber Efendimiz ezan okunduğu zaman şeytanın oradan kaçtığını buyurmuştur. Anladın mı Emin Efendi? Ha bir de sesimin nereye kadar gittiğini öğrenmek için. Son cümleyi söyleyince Nasrettin Hoca da, Emin ve diğer öğrenciler de güldüler. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru. Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var." dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur." dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi," dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır," dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir," buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum," dedi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.''

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hada

0: دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
2: İbn Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde şunları söylemiştir. Ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi, hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan, ticari bir ilişkiniz oldu mu? Diye sorduğunda adam, hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu? Sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer, sen onu tanımıyorsun, dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, git seni tanıyan birini getir, dedi.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.

0: kendi bu
1: olmuyor. Yeni mide zorlama var mı?
2: Hangi kişiler kullanmış?
0: İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor.
2: Kadın değil,
3: nedir? Öğrenmek herkese farzdır.
4: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Ankara'dan, Diyanet Televizyonu'ndan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca kabul ederseniz hanelerinizde misafir olacağız ve dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı, çok kıymetli hocamız Sayın Doktor Hüseyin Arı. Sizler de muhterem hocamıza telefon bağlantısı üzerinden sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak soru sorabilir. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medyayı kullanarak hem paylaşımlarımızı takip etmek isteyen hem de sorularını göndermek isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram'dan Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilir. Sosyal medyadan gelen soruları da kıymetli hocama ben an be an aktarmaya gayret edeceğim. Hemen soramazsam ilerleyen dakikalara, bazen ilerleyen günlere kaldığı oluyor soruların. Bu manada anlayışınıza sığınıyorum. Bir hatırlatma yapmak istedim. İnşallah kabul edersiniz efendim. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde günün ilk telefon bağlantısını Kocaeli'den gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Hoş bulduk Furkan Bey.
4: Nasılsınız efendim?
5: Hamdolsun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
4: Duacıyım hocam, sağlığınıza. Allah başımızdan eksik etmesin.
5: Amin inşallah.
4: Müsaadeniz varsa hemen telefon bağlantısına geçelim.
5: Tabii.
4: Kocaeli'ye gideceğiz demiştik. Yaşar Bey hattımızda. Alo.
6: İyi akşamlar hocam.
4: Hayırlı akşamlar Yaşar Bey.
6: Hocam bir sorum vardı da.
4: Buyurun, buyurun.
6: İşçinin tazminat hakkı helal mi, haram mı?
4: Evet, soralım Yaşar Bey. Allah kolaylıklar versin. Çalışma hayatınızda kolaylıklar diliyorum size. Kocaeli'ye selamlar, hayırlı akşamlar. Evet, sanayinin geliştiği bir şehir Kocaeli. Fabrikalar yoğunlukta. Tabii işçi hakkı her yerde önemli değil mi hocam? Yani özellikle alnının terinin kurumasına bile müsaade edilmiyor aslında.
5: Evet.
4: Bu tazminat sadece bir taneden ibaret değil. Farklı çeşitleri var.
5: Evet.
4: Bu tazminatlar alınabilir mi? Bu konu hakkında ne söylersiniz?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bahsettiğiniz gibi işçi hakları dinimizde de çok önem verilen haklar grubuna giriyor. Günümüzde işçi haklarını korumak için devlet bir takım tedbirler almış. Bu bağlamda işte tazminat hakkı gibi bir takım işçinin lehine olacak tasarruflar var. İşçi işten ayrıldığı zaman bu tazminatını alabiliyor. Yani burada sonuçta devletimizin burada aracı olduğu bir durum var. Kanunla bütün tarafları hem işvereni hem de işçiyi bağlamış. Bu manada artık insanlar buna tabi olmak durumunda. Eğer bir aldatma yoksa, karşı tarafı bir yanıltma söz konusu değilse veya işte daha fazla tazminat almak için bir takım caiz olmayan yollara girilmiyorsa, bu haktan yararlanmakta, tazminat almakta bir sakınca yok. Sonuçta günümüzde bu bir işçi hakkı olarak değerlendiriliyor. Bunu almakta dediğim gibi dinen bir sakınca yok. Yeter ki bir yalan beyana, bir aldatmaya, yanıltmaya başvurulmasın.
4: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Semih Bey'in selamları var size. Annesinin dizinden ameliyat olduğundan bahsetmiş. Şifa diliyorum. Geçmiş olsun efendim. Abdest alırken ayaklarını eliyle yıkayamıyor. Dizini de katlayamadığı için bu mümkün olmuyor demiş. Akan suyun altına tutmak suretiyle ayaklarını yıkasa abdest almış olur mu? Abdesti geçerli olur mu? Hayırlı programlar demiş.
5: Hanefi mezhebine göre abdest alırken abdest azalarının ovalanması, sünnettir. Yapılması tabii ki güzeldir, tavsiye edilir. Ancak böyle bir zaruret durumunda kişi sadece ayaklarını yıkanması gereken yerlerin tamamına su değdirerek abdest alırsa bu şekilde almış olduğu abdest geçerli olur. Yani çünkü sünneti terk etmiş olur sadece. Sünneti terk etmekle de abdest geçersiz hale gelmez. Anladığım kadarıyla zaten burada bir zaruret de söz konusu. Burada dikkat edilmesi gereken husus o ayakların yıkanması gereken yerlerinin tamamına suyun değdiğinden emin olmamız gerekiyor.
4: Yani eğer o aşıklardan tabii, aşağısı aynen, bir ayağın evet, diğer aşık, kısımları.
5: Evet, aşık kemikleri ve özellikle parmak araları yani buralara su değdiğini kesin olarak biliyor ve görüyorsak bu şekilde ayağımızı uzattık diyelim ki abdest yıkadık. O zaman abdestimiz geçerli olur. Bir sakınca olmaz.
4: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Beyza Hanım'ın bir sorusu var. Belki soruda da düzeltilmesi gereken yerler olabilir. Hocamdan onu da isteyeceğim. Selamlarını iletmiş. İki tane yetimim var. Birisi 19 yaşında, diğeri 13 yaşında. Evim kira. Dışarıdan zekat ve yardım paralarını biriktirip ev almak istiyorum. Benim zekat vermem gerekir mi? Bir de ben zekat alabilir miyim? Toplu paramız var. Dışarıdan gelen paraları biriktirmek suretiyle elde ettim. Evet. Bu konu hakkında hocam ne der demiş. Soruda düzeltilmesi gereken yerleri zaten kendisi sormuş aslında hocam.
5: Evet.
4: Ne dersiniz?
5: Öncelikle şunu ifade edelim. Bir kimse zekat vermekle mükellef ise artık o kimse zekat alamaz. Yani bir kimse zekat verecek zenginlikte ise aynı anda hem fakir olamayacağı için artık o kimse zekat alması caiz olmaz. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Kişinin elindeki miktar, yani kişi dul olabilir, yetim olabilir. Yani dul veya yetim olmak başlı başına bir zekat almaya sebep teşkil etmiyor. Kişinin elinde zekat nisabı kadar bir mal varsa, yani 80.18 grama altına tekabül edecek miktarda bir mal varsa artık bu kimse bırakın zekat almayı, zekat vermekle mükellef hale gelir. O nisaba malik olduktan bir sene geçtikten sonra artık elindeki rakamın %2,5'unu zekat vermekle mükellef hale gelir. O yüzden yani burada anladığım kadarıyla gelen yardımlardan bir birikim oluşmuş. Bu birikim dediğim gibi yani 24 ayar üzerinden 80 gram altına tekabül ediyorsa o zaman bunun zekatını vermekle mükellef olur. Yalnız burada şunu belki ifade edebiliriz. Şimdi normalde bu gelen zekatları anne kendisinde tutuyorsa o tamamen artık kendisine ait, kendisinin mülkiyetine geçmiş bir miktar olur. Dolayısıyla nisap da ona göre hesap edilmiş olur. Ama bunu gelen parayı veya işte altın veya başka zekat tarzı neyse şeyler ve para varsa bunu diyelim ki çocuğuna verdiği zaman çocuğunun mülkiyeti, zimmeti ayrı olduğundan dolayı o zaman onun mülkiyetine geçmiş olur. Yani buradan şunu ifade etmek istiyorum. Diyelim ki 100 gram altın kişiye geldi. 50 gram yani normalde 100 gram altını olduğunda
4: zekata tabi aslında.
5: Zekata tabidir. %2,5 bunun zekatını vermek durumunda. Ama 50 gram altını çocuğuna verirse, onun mülkiyetine geçirirse 50 gram altın onda olur. 50 gram altın kendisinde olur. İkisi de zekat vermekle mükellef olmaz.
4: Böyle olduğunda da zekat almakta da bir problem yok. Ama bir kişi de olursa zekat da alamazlar.
5: Zekat
4: artık,
5: da alamaz. Evet, evet. Yani zekat alabilmesi için bir kişinin, onu da ifade edelim. Yani bir kişinin zekat alabilmesi için onun artıcı olsun veya olmasın. Burada o detay önemli. Artıcı olsun veya olmasın, nisap miktarı mala sahip olmaması gerekiyor. Yani burada altın ve gümüş gibi veya para gibi artıcı olanlar yanında kullanmadığı temel ihtiyaçlarının dışında mesela bir diyelim ki arsası var. Yani babadan kalma bir arsası var. Şimdi o babadan kalma arsanın güncel değerini de nisaba dahil etmek durumunda eğer zekat alma noktasında. Ama zekat verme noktasında onu dahil etmeyecek. Sadece parayı dahil edecek. Dolayısıyla yani bu şekilde 50'şer gram altın olduğunda her ikisi de zekat almaya ehil hale gelir. Eğer daha başka nami olmayan, artıcı olmayan bir malı da yoksa böyle bir çıkış yolu önerebiliriz kendisine.
4: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. İzmit'ten Kenan Bey hattımızda. Kenan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
7: Teşekkür ederim hocam. Selamünaleyküm.
4: Ve aleyküm selam. Ben teşekkür ederim.
7: Hocam benim sorum kerahat vaktinde namaz kılınmaz, Kur'an okunabilir mi?
4: Hemen soralım Kenan abi. Allah selamet versin. İzmit'e selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Allah'a emanet olun. Kerahat vaktiyle alakalı, yani dikkat edilmesi gereken şey sadece namaz kılmak mı? Evet. Yoksa Allah'ın rızasını aradığımız bütün ibadetler buna dahil mi?
5: Yani kerahat vakti sadece namazla ilgili bir konudur. Onun dışındaki ibadetler, yani zikir olabilir, Kur'an-ı Kerim olabilir. Bunlarda kerahat vaktinin bunlara bir etkisi yoktur. Yani Kur'an okumanın zaman

0: zamanıyla alakalı herhangi bir sınırlama dinimizde yok. Yani şu vakitlerde Kur'an okunmaz şeklinde bir sınırlama yok. Kişi istediği vakit, gece, gündüz, müsait olduğu her zaman Kur'an-ı Kerim okuyabilir, zikirle meşgul olabilir. Hatta yani Kur'an-ı Kerim'i ezberden okuyorsa abdestli olma şartı da yoktur. Yine zikir çekerken abdestli olma şartı da yoktur. Abdestli olunursa tabii ki güzeldir ama şart değildir en azından. Bu manada kerahat vakitleri sadece namazla ilgili bir konudur. Kur'an-ı Kerim okuma noktasında bir problem teşkil etmez bu durum.
1: Eyvallah. Mustafa Bey'in sosyal medyadan sorusu şu. Cuma namazlarında zühre ahir ve vaktin sünneti pandemi döneminden beri kılınmıyor ilçemizde. Ya da kendi bölgemizde demiş. Yani genel için bir şey söylemiyor. Bu namazların kılınmama durumu nedir? Bu konuyla alakalı muhterem hocam ve Diyanetimiz ne söyler demiş.
0: Şimdi zühre ahir namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde var olan bir namaz değildi. Peygamberimiz zamanında cuma namazı 10 rekat olarak kılınan bir namazdı. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat cuma namazının farzı, 4 rekat son sünnet şeklinde. Bazı rivayetlerde, kaynaklarda 6 rekat olarak da kılındığı ifade ediliyor. Dolayısıyla zühre ahir namazı daha sonra ortaya çıkmış, ihtiyata mebni, yani namazın geçerli olmaması ihtimaline mebni, fukaha tarafından ortaya konulmuş bir ibadet. Yani o da şundan kaynaklanıyor. Normalde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Medine'de sadece Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kılınıyordu. Mahalle mescitleri vardı. İnsanlar günlük vakit namazlarını orada kılıyorlardı ama cuma namazı için Peygamberimizin mescidine hepsi birlikte geliyorlardı. Bu belli bir süre devam etti. Daha sonra fetihlerle birlikte İslam coğrafyası genişleyince büyük şehirler kuruldu ve büyük şehirlerde birden fazla camilerde cuma namazı kılınması gibi bir durum ortaya çıktı. O zaman alimler bunu tartıştılar. Acaba hani bir yerde cuma namazı kılınıyordu ya, yani biz birden fazla yerde kıldığımız zaman acaba hangisi geçerli değil şeklinde tartışmalar oldu. Bu ihtilafın veya bu ne diyelim ihtimalin önüne geçmek için biz bir de o günkü öğle namazını da zühre ahir demek zaten son öğle namazı demek. Biz zühre
1: Kelime
0: ahir,
1: manası bu aslında.
0: kelime manası son öğle namazı demek. Onu da şundan dolayı eğer biz cuma namazı geçerli olmadıysa son öğle namazı zaten şimdiki öğle namazıdır. Şimdiki öğle namazını kılmış oluruz. Eğer cuma namazımız geçerli olduysa daha önce kılamadığımız bir öğle namazını kılmış oluruz kaza gibi. Hiç kazamız yoksa zaten nafile bir ibadet olmuş olur. Böyle bir hareketle yani bu düşünceden hareketle ortaya çıkmış bir namaz. Ama daha sonra özellikle Hanefi mezhebi kitaplarına baktığımızda bir şehirde birden fazla camide kılınan namazların hepsinin geçerli olacağı ifade ediliyor. O yüzden yani zühre ahir kılınmasına şu anda Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da fetvası o yöndedir. Cuma namazı kılınan yerlerde ayrıca zühre ahir kılınması gerekmez. Ancak bizim ilmihal kitaplarımızda da var olan bir husus olduğu için isteyen kişiler tabii ki kılabilirler. Bunda da yani kimseye neden kılıyorsunuz diye bir şey söylenmesi o da doğru değildir. Yani kılan kılar, kılmayan kılmaz. Burada herhangi bir zorlama yapılması, işte kılınması yönünde veya kılınmaması yönünde şeklinde zorlama yapılması da doğru değil. Türkiye'de şu anda bazı illerde bu zühre ahir namazı kılınmıyor. Yani doğrudan tesbihata geçiliyor cuma namazının son sünnetinden sonra. Bazı yerlerde de zühre ahir kılınıyor ondan sonra tesbihata geçiliyor. Yani tam anlamıyla Türkiye'de bir uygulama
1: Her
0: bilmiyorum.
1: yerde
0: Şu
1: bir
0: anda
1: tek tip uygulama yok.
0: bir uygulama yok. Pandemi döneminde vardı ama daha sonra kimisi o süreci devam ettirdi, uygulamayı devam ettirdi. Kimi illerde tekrar eski sisteme dönmüş oldu. Sonuç olarak yani zühre ahir namazı dediğim gibi kılınması gerekmez, zorunlu bir namaz değildir. Ancak kılanlara da niye kılıyorsun denmez. Bu konuda biraz müsamahalı olmak gerekir diye söyleyebiliriz.
1: Eyvallah. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. İstanbul'a gidiyoruz. Abdüsselam Bey hattımızda. Hoş geldiniz Abdüsselam Bey.
2: Hoş bulduk hocam. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm
2: Hayırlı
1: selam.
2: Yayınlar.
1: Teşekkür ederiz efendim.
2: Hocam bir sorum olacaktı. Sorum zaten buyurun. Bir tane daha var da senden onu unuttum da şimdi ben onu sorayım size de.
1: Buyurun.
2: Şimdi benim kayınanam 80-85 yaşlarında ve okuma yazması yoktur. Mezar yani ayda işte haftada bir tezkirat yapıyor. O tezkiratın duasını biz burada hatim duasını telefonla yaparak o kendisi orada yani amin diyor ve ona icabet ediyor. Bu doğru mu yanlış mı? Yani bu konu hakkında bir hocamıza bir sormak istedim ben.
1: Yani tesbihat duası yapıyor derken orayı anlayamadım. Yani Kur'an hatim mi yapıyor yoksa tesbihat için mi yapıyor?
2: Kendisi mesela kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, Allah'a mübarek bu tesbihatları yapıyor kendisi.
1: Anladım.
2: Burada hatim duasını yapıyoruz. Kendisi orada mezarlıkta telefonda dinliyor yani.
1: Allah kabul etsin.
2: Doğru mu yapıyoruz yoksa yanlış mı yapıyoruz? Yani bu konu hakkında hocamız bilgilendirse seviniriz yani.
1: Soralım. Allah sağlık afiyet versin anneciğimize. İstanbul'a selamlar. Rabbim sizden de razı olsun. Yani bu hani kelime-i tevhid hatmi.
0: Evet.
1: Birkaç farklı varyasyonu da var bunun.
0: Evet.
1: Önce bu doğru mu? Bunu bir söyleyelim. Sonra şunu istiyorum sizden hocam, hani eğer cevaplarsanız seviniriz. Hı hı. Ya hocam ben günde böyle işte 500 tane çekiyorum, birikmiş. Hı. 10 bin tane kelime-i tevhid okumuş. Bunun için bir dua yapsam, bunu kendime ve ölmüşlerime bağışlasam olur mu? Bu konu hakkında ne söylersiniz?
0: Evet. Yani öncelikle şu hususu tasih etsek iyi olur. Hatim duası dediğimiz, yani hatim dediğimiz şey aslında Kur'an-ı Kerim'in başından başlayıp sonuna kadar okumaktan ibarettir. Hı hı. Yani hatmetmek, mühürlemek demek zaten. Hatim bir manada sonuna getirmek demek. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i başından okuyup sonuna kadar getirdiğimiz zaman onu mühürleyip sanki kenara koymuş, sevabını almış gibi oluyoruz. Dolayısıyla hatim ve hatim duası Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir husustur. Diğer taraftan kelime-i tevhid zikri, işte Subhanallah zikri, Elhamdülillah zikri, bu zikirler belli bir sayıda kişi günlük kendisine virt edinmişse, yani ben her gün şu kadar kelime-i tevhid zikrim var veya şu kadar Subhanallah zikrim var. Bu da aslında sahabenin bir sünnetidir. Sahabenin kendilerinden Allah razı olsun böyle sünnetleri vardı. Onlar işte belli bir Kur'an-ı Kerim okuma günlük olarak veya işte şu kadar zikir, bunlara virt, çoğulu da evrat denir. Kişinin böyle bir virdi olabilir, o zaman o virdine uymak durumundadır. Yani her gün o virdi yapmak durumundadır. Şimdi burada bu virdleri yapınca buradan bir sevap hasıl olur. Yani hani
1: muhakkak
0: hasıl olur. Biz bu hasıl olan sevabı ölmüşlerimize veya bir kabristanda medfun bulunanlara, geçmişlerimize bağışlayabiliriz. Bu sevabı bağışladığımızda onlar bundan istifade ederler. Şimdi soruda sorulduğuna göre yani bir ninemiz, işte teyzemiz diyelim ki okuyor. Daha sonra telefonla işte bir kabristana gidiliyor. O kabristanda dua ediliyor. İşte orada teyzemiz de orada amin diyor. Yani o duaya katılmış oluyor. Katılması uygun mudur? Katılabilir mi? Katılabilir.
1: Telefon üzerinden.
0: Telefon üzerinden de olabilir bu. Ve orada dua edilirken ya Rabbi işte filanın okumuş olduğu şu kadar tesbihatın sevabını buradaki mevtaya bağışlıyoruz, sen kabul eyle, sen kendilerine vasıl eyle, ulaştır şeklinde dua edebiliriz. Güzel bir ameldir, sevabı da vardır. Hem kendisi sevap kazanmış olur, hem de orada yatan mevta inşallah bu okunan zikirlerden hayır görür, i̇nşallah. İyilik görür inşallah.
1: Teşekkür ederiz hocam. İstanbul'dan bir telefonumuz daha var, Osman Bey hattımızda. Alo.
3: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Osman Bey.
3: İyi akşamlar Furkan hocam.
1: Hayırlı akşamlar.
3: Programın müdavimlerinden biriyim. Herhalde hatırladınız.
1: Yani böyle sesinizin tınısını böyle bir hatırlar gibiyim. Allah razı olsun.
3: Ya benim Furkan hocam, değerli hocama, Allah'cığımıza razı olsun. Değerli hocama bir sorum olacak.
1: Buyurun.
3: Ben köyde çalışırken tarlada, bahçede yarım çizme giyiyorum. Daha önce almış olduğum abdest ile beraber çizme ile namaz kılabilir miyim? Saygılar Furkan hocam. Hocama da selamımız olsun.
1: Aleyküm selam. Saygı hürmet benden. Rabbim kolaylıklar versin. İstanbul'a selamlar. Hayırlı akşamlar. Yani o belki biraz çıkartmak falan zor olabilir.
0: Olabilir tabii.
1: Haliyle doğru. Bu problemi Ayağımızda çizme varken namaz kılmayla çözebilir miyiz belki? Evet. Ne söylersiniz? Hatta ben bir şey daha ilave

0: Ve değil mi hocam?
1: Buyurun.
0: Burun üzerinde meshedilir mi mesela?
1: Evet. Birinci sorudan başlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabılarıyla namaz kıldığına dair rivayetler var. Dolayısıyla kişi ayakkabısıyla veya çizmesiyle namaz kılabilir. Bunda bir sakınca yok. Ancak burada sadece dikkat edilmesi gereken bir husus var. O da o ayakkabıda veya giyilen çizmede bir necasetin, namaza mani bir necasetin bulunmaması. Eğer çizmemizin, ayakkabımızın temiz olduğundan eminsek ayakkabıyla veya çizmeyle namaz kılabiliriz. Bunda bir sakınca yok. Peygamberimizin de zaten kıldığı yönünde rivayetler var. Hatta üzerinde bir necaset olduğundan dolayı Efendimiz namaz içerisinde ayakkabısını da çıkardığı yine kaynaklarımızda geçiyor. Burada yalnız secdenin geçerli olabilmesi için ayak parmaklarımızdan birinin, yani giydiğimiz zaman o ayağımızın yerle, yani bir rükün eda edecek kadar yerle temasının kesilmemesi lazım. Yani bu hususa da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani secdeye gittik, hani ayağımızda çizme var, böyle biraz ayaklarımız...
0: Belki oturmayı engelleyebilir.
1: Yani oturma biraz zaten sıkıntı olabilir ama hadi oturmada işte sol ayağımızın üstüne oturup sağ ayağımızı mümkün mertebe dikmeye çalışacağız. Ama secdeye gittiğimizde özellikle ayaklarımızın, yani çizmenin mutlaka yere değmesi, yerle temasta olması gerekiyor. Eğer bir rükün eda edecek kadar, yani Subhane Rabbiyel Azim veya işte Subhanallahil Azim gibi o kadarlık bir zaman dilimi ayaklarımızın ikisi de yerden kalkarsa o zaman namazımız geçersiz hale gelir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sizin dediğinize gelince, yani mesler üzerine nasıl mes yapılıyorsa ayakkabı da bir mes hükmünde olabilir. Yani kişi abdestini alır, ayağını yıkar, ayakkabısını veya çizmesini giydiği anda artık o mes hükmüne girer. O şekilde mesela bir tarlaya gitti, ayaklarını yıkama gibi bir zorunluluk var. Abdestliyken çizmesini giymişti. Hiç çizmesini çıkarmadan tekrar abdestini bozdu. Abdest alacağı zaman çizmesinin üstüne ve ayakkabısının üstüne meshederek namazını eda edebilir.
0: Eyvallah. Ama yine ayakkabıda da şey var değil mi hocam? O aşık kemiklerinin üstünün
1: tabii
0: kapanmış olması.
1: Tabii tabii.
0: Çizme karşılıyor ama evet, ayakkabı kısa olunca olmuyor yani. Onun da o
1: tabii
0: kemikleri
1: o,
0: aşması lazım.
1: Aynen öyle. Yani o biraz daha yukarıya doğru bir çıkmış olması gerekiyor. Evet.
0: Peki efendim. Sema Hanım'ın selamları var. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Başımıza gelen musibetler bizim işlediğimiz günahlardan dolayı mı başımıza gelir? Yoksa bunların her birini birer imtihan olarak mı düşünmek lazım diyor.
1: Evet. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah ve ma asabakum min musibetin febima kesebet eydikum ve ya'fu an kesir buyuruyor Şura suresinde. Yani sizin başınıza gelen her musibet febima kesebet eydikum, sizin elinizle işledikleriniz sebebiyledir. Ancak Allah Teala bunların çoğunu affeder. Bu ayeti kerimeden hareketle müfessirler demişler ki bir takım günahlar sebebiyle insanların başına Allah Teala musibetler verebilir. Aslında bu musibet vermesi bir cezalandırma gibi değerlendirmemek gerekir bunu. Sadece günahların bu dünyada karşılığının verilmesi olarak değerlendirilmesi daha doğru olur deniyor. Yani günahların karşılığını bu dünyada kul çeksin ki öbür tarafa günahla gitmesin. Çünkü bir Müslümanın bu dünyada yaşamış olduğu bütün sıkıntılar, kederler, üzüntüler hepsi kişilerin günahlarına bir kefarettir. Yine hastalıklar kişilerin günahlarına, Müslümanların günahlarına kefaret olur. Dolayısıyla bir takım musibetler insanın başına gelirse, evet bu işlemiş olduğu günahlar sebebiyle olabilir. Ama kişi buna sabrederse Allah Teala onun günahlarını bu sabrına karşılık günahlarını affeder. Ama birçoğunu da affeder buyuruyor ayrıca. Yani demek ki biz aslında bütün işlemiş olduğumuz günahların eğer karşılığını bu dünyada görecek olsaydık,
0: o zaman durumumuz
1: çok
0: kötü olurdu.
1: Çok daha kötü bir durumda olurduk. Ancak burada müfessirler konuyu değerlendirirken şöyle bir değerlendirme yapmışlar. Yani peygamberler de bir takım sıkıntılara maruz kalıyorlar. Günahsız işte çocuklar da bir takım sıkıntılara maruz kalıyorlar. Demek ki bu başa gelen musibetlerin tamamı günahlardan kaynaklı değil. Allah Teala bazen kullarının derecesini

0: O yüzden yani hani soruda şundan mıdır, bundan mıdır deyince her ikisi de
1: olabilir diyeceğiz.
0: şeklinde değerlendirmek
1: Yani
0: gerekiyor.
1: burada bize düşen sabretmek, imtihanlar karşısında bunun bir imtihan olabileceğini bilmek ve ona göre hareket etmek. Her
0: Yani
1: halükarda biz kazanırız
0: her
1: ama.
0: halükarda kazançlı çıkıyorsunuz. Yani önemli olan aslında netice burada. Evet, olabilir ki insan şöyle bir değerlendirme yapabilir. Ya ben geçmişte şöyle bir şey yapmıştım. Allah da onun karşılığını bu dünyada veriyor. Neyse ki öbür tarafa kalmıyor diye belki değerlendirmek veya Allah Teala bizim derecemizi yükseltmek için yarın cennette daha yüksek makamlara nail olmak için bize bu dünyada böyle sıkıntılar veriyor şeklinde ikisini de düşünmek mümkün.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Aydın'dan bir telefonumuz var. Ali Bey hattımızdaymış efendim. Hoş geldiniz Ali Bey.
2: Hoş bulduk Furkan Bey. Hayırlı akşamlar.
1: Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar. Buyurun.
2: Nasılsınız? İyisiniz?
1: Duacıyım sağlığınıza. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Teşekkür ederim. Bir sorum vardı.
1: Buyursunlar efendim.
2: Şimdi 60-70 senedir şükürler olsun Kur'an okuyoruz.
1: Maşallah.
2: Tabii ayetleri okurken bazıları bir elif miktarı çekiliyor. Bazıları dört elif miktarı çekiliyor.
1: Evet.
2: Merak ettim ben bunu yani. Okuyoruz ama ilk defa aklıma geliverdi sormak. Bunu
1: Soralım.
2: cevaplarsanız sevinirim.
1: Soralım Ali abi. Allah kolaylıklar versin. Bize de dua etmeyi ihmal etmeyin. Aydın'a selam ediyoruz. Aydın'daki bütün dostları selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar. Tabii bunlar tecvid kaideleri. Kur'an'da özellikle Ali abinin söylediği gibi bir elif miktarı çekilmesi gereken yerler var. Dört çekilmesi gereken yerler var. Dört olup da iki ile kurtarabileceğimiz
0: Doğru,
1: yerler var.
0: evet.
1: Bunlar neden kaynaklanır efendim?
0: Yani Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun okumak için ortaya konulmuş ilmin adına biz tecvid ilmi diyoruz. Yani tecvid ilmi de birkaç ana başlıktan oluşuyor. Bunlardan birisi harflerin doğru çıkışlarını anlatmak ve öğretmek. Yani harfler nasıl doğru çıkar? Çünkü Arapçada hem boğaz harfleri var, dudak harfleri var. Yani çok böyle ağız ucundan konuşulan bir dil değil Arapça. Biraz boğazdan farklı gerçekten özel bir ilmi var bunun. Bir de onun dışında işte ihfa dediğimiz, izhar dediğimiz bir takım tecvid kuralları ve uygulamaları var. Tabii bunun namaza etkisi bizim ilmihal kitaplarımızda da çok ele alınmış bir mesele. Yani hangi durumda namaz bozulur, hangi durumda bozulmaz şeklinde değerlendirilmiş. Burada şunu ifade edelim. Hareke hataları, yani bir üstün okumamız gereken yeri ötre okuduk veya esre okuduk. Bunun dışında şeddeli okumamız gereken yeri şeddesiz okuduk veya şeddesiz okunması gereken yeri şeddeli
1: Şeddeli
0: okuduk
1: okuduk.
0: tam tersi. Veya çekilmesi gereken yerleri çekmedik. Bir elif çekmemiz gereken yerleri 2-3 elif çektik veya 4 elif çekmemiz gereken yerleri 1 elif çektik. Bunların hiçbiri namazı bozmuyor. Yani bu konuda bir endişe olmasın. Onun dışında durak mesela duraklar vardır. Bazı yerlerde hani durmak zorunludur. Bazı yerlerde durmasanız da olur, devam edebilirsiniz. Yine vakıf ve iptida dediğimiz, o da yine tecvid ilminin bir konusudur. Buralarda da yapılan hatalar namazı bozmuyor. Yani namazı sadece bozan, hatta mahreçleri birbirine yakın harfler var. Bunlar da birbiri yerine kullanıldığında yine namaz bozulmuyor. Sadece namazı bozan hem mana değişecek hem de okuduğumuz kelimenin Kur'an'da bir benzeri olmayacak. Böyle bir durum olursa
1: O zaman bozulur.
0: o zaman namazın bozulması gündeme geliyor. Biraz orada ihtilaflar var imamlar arasında ama soruya kısaca cevap verecek olursak yani bu çekmelerle alakalı bir elifti, dört elifti, üç elifti bunlarla ilgili namazı bozan bir durum söz konusu değil. Kişiler tabii ki Kur'an-ı Kerim en güzel şekilde öğrenmeye gayret etmek lazım. Usulüne uygun okumaya gayret etmek lazım. Ama hani biz işte eksik okuyoruz veya işte tam okuyamıyoruz deyip de kalbimizde bir şüphe olmasın Allah'ın izniyle. Yeter ki samimi bir şekilde namazlarımızı
1: Eyvallah.
0: kılalım.
1: Yani bu tecvid ilmine Kur'an-ı Mübin'i daha iyi okumak, mananın daha oturaklı olması için falan böyle bir çaba diyebilir miyiz o
0: Tabii
1: zaman?
0: ki aynen öyle. Yani
1: Herkes gücü nispetinde yapmalı bunu.
0: yani aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu gibi Kur'an'ı okumaya çalışmak ve bunu öğretmenin adına da tecvid diyoruz aslında.
1: Eyvallah.
0: Alimlerimiz bunu temellendirmeye
1: Bu çok
0: çalışmış.
1: kıymetli bir şey. Tabii bu kıymeti yaş ilerleyince biraz daha anlıyor insan. Niye? Çünkü biraz daha

0: yavaş öğrenmeye başlıyor. O yüzden ağaç yaşken eğilir diyoruz. Bu zaten bizim yöremizin, toprağımızın en güzel atasözlerinden bir tanesi. 6 Temmuz itibariyle yaz Kur'an kurslarımız da açılacak. Şimdiden çocuklarımızı müjdeleyelim. Ben bazen sokakta görüyorum. Yaz Kur'an kursunda öğrendiğim bilgiler hala benim zihnimde duruyor diyor mesela. Evet, o yüzden bu önemli. Çocuklarımızı karneden sonra şöyle birkaç gün, bir iki haftalık bir süreleri var. O sürede bir tatil yapsınlar. Sonra camiler çocuk açsın inşallah. İnşallah. İstanbul'dan Rabia Hanım hattımızda. Alo.
1: Hayırlı günler hocam.
0: Teşekkür
1: Hayırlı
0: ederiz yayınlar. Efendim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.
1: Hocam.
0: Yalnız televizyonun sesini kapatmanız lazım Rabia Hanım.
1: Tamam hocam, kapatıyorum.
0: Evet, buyursunlar.
1: Sesin geliyor mu hocam?
0: Evet, geliyor efendim.
1: Benim sorum şu olacaktı. Ergenliğe girmiş olan kızım işte ya da oğlumuz erken yaşta ergenliğe giriyor. Hı hı. Bunlara farzlarını, sünnetlerini yapmaları için öğretmiş olsak da bilseler de yapmıyorlar. Bunda anne babanın vebali var mıdır?
0: Soralım Rabia Hanım. Bakalım hocam ne diyecek? Evlatlarımız bizim için birer göz aydınlığı olsun. Rabbimizden niyazımız bu. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar. Yani artık hocam bu gelişen teknoloji midir? Yediğimiz gıdalardan mıdır? Evet. Hareketsiz yaşamdan mıdır? Bilinmez ama ergenlik yaşı Anadolu'da biraz daha geriye doğru geldi. Biraz buna işte erken ergenlik falan diyorlar. Evet. Haliyle işte 9-10 yaşındaki bir çocuğa da hadi namazlarını kıl, oruçlarını tut, artık sen mükellef oldun demek, biz desek de onlar tarafında çok karşılık bulmuyor gibi. Buna nasıl bir çözüm üretebiliriz? Burada ailelerin sorumluluğu var mı?
2: Evet. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde hepiniz çobansınız ve güttüğünüz koyundan mesulsunuz buyuruyor. Yani burada bir teşbih, bir benzetme yapıyor Peygamberimiz. Yani bunu şöyle anlıyoruz. Yani aslında herkes kendi sorumluluğu altındaki bireylerden sorumlu. Nasıl ki bir çoban kendi güttüğü koyunlardan sorumluysa, onun bir kurt kapmasında hesabını verecekse, koyun sahibine vermek zorundaysa, biz de kendi aile bireylerimizin hesabını Allah'a vermek durumundayız. Peygamberimizin çok güzel bir teşbihle ifade ettiği bir şey bu. Yine ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor: Estaizu billah ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Yani burada sadece kendinizi buyurmadı Allah Teala, ailenizi de ateşten koruyunuz demek. Burada aslında bir yükümlülüğün de yine bize ekstra yüklendiğini gösteriyor. Tabii bunun yöntemi nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Bir takım zorluklar var. Yani her aile, hemen her aile bu sorunu yaşıyor. Yani öncelikle belki şunu ifade etmek lazım. Biraz geç olmuş olabilir ama en azından yeni çocukları yetişen nesil için biraz erken yaşlarda başlamak. Dini eğitime, lazım. Dini terbiyeye. Biraz erken yaşlarda. Mesela şimdi biz 4-6 yaş Kur'an kurslarını evet, biraz eleştiriyorlar ama Osmanlı döneminde de 4 yaşında başlıyormuş eğitim. Yani o sıbyan mektepleri vesaire. Yani demek ki hani bu yeni bir şey değil aslında. Çok erken yaşlarda başladığı zaman o eğitim çok daha köklü oluyor. Biz bunların inşallah semerelerini belki 10-20 sene sonra daha net göreceğiz. Kesinlikle. Şu anda onu görme imkanımız pek yok ama o yüzden biraz erken yaşlarda bunu nereden söylüyoruz? Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki çocuklarınız 7 yaşına ulaştığında onlara namazı emredin. Yani 7 yaş normalde buluğ çağı değildir ama Peygamberimizin bunu ifade etmesi ne anlama geliyor? Yani buluğ çağı tam başladı, hemen namaz kıl.
0: O zor gelecek.
2: O zor
0: işte
2: gelecek.
0: Zaten.
2: 7'den başlayın ki 7, 8, 9 derken çocukta bir alışkanlık haline gelecek ve namaz kılma alışkanlığı kazanacak. Hatta 10 yaşına geldiğinde artık onu biraz zorlayın şeklinde hadisin devamı var. Buradan şunu anlıyoruz ki biraz eğitim erken başlaması lazım. Bunun dışında yani çocuğu teşvik edici veya onun dikkatini çekici bir şekilde bir irşat metodu belki benimsemek gerekiyor. Yani işin biraz hikmetini anlatmak, yani neden namaz kılması gerektiğini anlatmak veya işte haram helali anlatırken veya işte bir kul hakkını anlatırken veya oruç ibadetini anlatırken artık gençler şu anda yani bunu emrediyorum yap dediğiniz zaman gençler diyor ki neden yapayım? Yani o nedenini anlatmamız işin hikmet boyutunu.
0: Artık şu popüler ifadeyle pedagojik yönden de biraz onların dünyasına girmek lazım.
2: Yani işin nedenini anlatmadığınız zaman, sebebini, mantığını vermediğiniz zaman bugünkü nesil artık bunu biraz kabul etmekte zorlanıyor. Yani yeni nesli de biraz anlamak lazım. Son olarak işi işten vazgeçmemek. Yani hani diyelim ki böyle bir şey söyledik, tamam artık dememek mümkün mertebe. Belli aralıklarla, belli usullerle çocuk hangi dilden anlıyorsa belki o dili konuşarak o çocuğun bir şekilde düşünce dünyasına, gönül dünyasına girmeye çalışmak. Yani sonuçta anne babalık biten bir süreç değil. Ömür boyu devam eden bir süreç. Evlatlık da ömür boyu devam eden bir süreç. Dolayısıyla biz ömrümüz boyunca iyi ve doğruyu anlatma noktasında, yine kötüden sakındırma noktasında elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Ama buna rağmen her şeyi yaptık ama neticede muvaffak olamadıysak artık işi Allah'a havale etmemiz.
0: En azından orada da biz sorumluluğumuzu yerine getirdik ya Rabbi diyebilme yüzümüz olmalı.
2: Şunu da söylemek lazım. Hani biz şunları yaptığımız zaman kesin sonuç alırız. Düşüncesi de doğru değil. Sonuçta hani Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu kurtaramadığını biliyoruz. Veya Lut Aleyhisselam'ın karısını kurtaramadığını biliyoruz. Yani bunlar peygamberlerdi. Ama buna rağmen kurtaramadılar. Çünkü hidayet Allah'ın elinde olan bir husustur. Kul sadece buna vesile olur. Ama hidayeti verecek olan, iyiye ve doğruya yöneltecek olan Allah Teala'nın kendisidir.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey hattımızda efendim. İzmir'e gidiyoruz. Alo.
3: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam Ramazan Bey.
3: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Hamdolsun efendim, iyi. Siz de iyisiniz inşallah.
3: Çok şükür, elhamdülillah. Sizi seyretmekten de mutluyuz inşallah.
0: Allah razı olsun, sağ olun efendim.
3: Güzel, Allah razı olsun. Şimdi benim bir şöyle bir sorum var.
0: Buyurun.
3: Yatsı namazını yarım saat önce kılabilir miyim?
0: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek. İzmir'e selam ediyoruz, hayırlı akşamlar. Şimdi insanlar tabii merak ettiler. Niye yarım saat önce kılıyor? Bunun arka planında ne var? Ve kılabilirler mi?
2: Yani vakit girmeden bir namazı kıldığınız zaman o namaz vaktin namazı olmuş olmuyor. Yani vakit girmeden önce kıldığınız zaman yatsı namazını kılmış olmuyorsunuz. Şu anda Türkiye'de işte Diyanet takvimlerinde yatsı namazının giriş vakti il il bellidir. O ezan okunmadan önce yatsı namazı kılınmaz. Bazı bölgelerde işte farklı değerlendirmeler olabiliyor galiba. Bundan dolayı belki sorulmuş olabilir ama vakit girmeden namaz kılınmaz. Sadece sabah namazı ile ilgili Türkiye'deki uygulama ezan tam imsak vaktinde okunmuyor. Yani imsak vaktinde okunmuyor. O yüzden orada ezanı beklemeye gerek yok. İmsak vakti girdiği anda ama yine vakti bekliyoruz sonuçta.
0: Şu söylenebilir mi peki hocam? Yani burada mezhepsel bir takım farklılıklar dolayısıyla bizim mezhebimize göre erken kılınabilir mi gibi düşünceler olabilir ama Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınladığı bir takvim var.
2: Tabii ki.
0: O takvimde vakit neyse bizim şehrimizde o gelmeden namazı kılamayız demek doğru olur mu?
2: Kesinlikle doğru olur. Yani şu anda bildiğim kadarıyla bizim vakit hesaplama konusunda uzman arkadaşlarımızdan aldığım bilgiye göre şu anda Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebi özellikle yatsı namazının giriş vakti noktasında benzer aynı şu anda vakti esas alıyorlar. Yani dolayısıyla hani Şafii vatandaşlarımız için hani daha erken vakit giriyor şeklinde bir düşünce de çok şey değil, doğru değil. Ama tabii Şafii mezhebinde farklı görüşler de var. Yani çok akşam namazını çok dar tutan bildiğim kadarıyla görüşler de var. Ama şu anda ezanla birlikte ezanı esas almak, başkanlığımızın takvimini esas almayı tavsiye ederiz.
0: Ya, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu yönde.
2: Tabii ki astronomlarımız var ve astronomlarımız bunu çok hassas bir şekilde namaz vakitlerini tespit ediyorlar.
0: Eyvallah hocam. Bahar Hanım diyor ki muhterem hocam ben Hanefi mezhebine mensubum, kaza namazlarım var. Kaza namazlarımı kılmak için her vakit namazının peşine edayı yaptıktan sonra o vaktin kazasını kılsam Kazaların bitene kadar da sünnetleri kılmasam olur mu? Bu konuyla alakalı ne söylersiniz? Öncelik kazalara verilse ne olur demiş.
2: Yani birinci soruya cevap verelim. Kişi vakit namazını kıldıktan sonra kaza namazı kılabilir. Sadece özellikle ikindi namazı ile ilgili şöyle bir detay var. İkindi namazını eğer geciktirirse kişi ne kadar zaman, mesela diyelim ki 40 dakika ya akşam ezanına 40 dakika kalaya kadar mesela geciktirdi. Artık geciktirirse orada kaza namazı kılması caiz olmaz. Çünkü kerahat vaktine giriyor. Ama ikindi namazını vaktinde kıldı, hemen akabinde bir namazın kazasını kılabilir. Bir problem yok. O yüzden sadece bu istisna var. Onun dışında her vakit namazını kıldıktan sonra veya kılmadan önce o vaktin kazasını o şekilde kılabilir. Sünnetlere gelince şu anda Hanefi mezhebinin görüşü, kişi kaza namazlarının olsa bile revatip sünnet dediğimiz, yani farz namazların önünde ve sonunda kılınan sünnetleri terk etmemesinin daha uygun olacağı şeklinde. Şu anki fetvamız da bu yöndedir. Yani o yüzden, yani kaza namazları var diye bir kimsenin külliyen sünnetleri terk etmesi çok doğru bir davranış değil. Ancak çok bir zaman darlığı varsa, özellikle ikindi namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti yerine kaza namazı kılabilir. Çünkü bunlar gayrimüekket sünnetlerdir. Böyle bir durumda hani vakit darlığı varsa o sünnetler yerine kaza namazı kılabilir, ama diğer sünnetleri terk etmesi çok doğru değildir.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Halil Bey hattımızda. Halil Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Aleyküm, hoş bulduk.
0: Aleyküm selam, teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Hamdolsun efendim, iyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah.
4: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hocam bir sorum olacaktı.
0: Buyurun efendim.
4: Şimdi ben İstanbul'dan Antep'e gittim.
0: Evet.
4: Antep'te bir arkadaşım bana 10 sene oluyor. Bana dedi ki kurban alacağım, 500 lira para lazım. O zaman kurban 750 lira. Ben bu adama 500 lira verdim. Aradan 10 sene geçti. Aa, vereceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bir türlü o yaradan alamadım. Bugün ben o parayı nasıl alabilirim? Alsam nasıl hesaplamam lazım?
0: Peki. Allah kolaylıklar versin. İstanbul'a selam eder. Bütün borçlu kardeşlerimizin ödeme kolaylığına kavuşmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Hayırlı akşamlar. Tabii 10 yıl önce maalesef enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Evet. 10 yıl önceki 500 Türk lirası ile bugünkü 500 Türk lirası bir değil.
2: Bir değil.
0: Ben bu borcu geri almak istesem, talep etsem veya karşı taraf bana ödemeye karar verse nasıl hesap edecek?
2: Yani burada özellikle enflasyonist ortamlarda paranın değer kaybının talep edilebileceğini, tarafların bu konuda karşılıklı anlaşmaya vararak paranın değer kaybı neyse, özellikle böyle uzun vadeli borçlarda, şimdi 10 yıl hakikaten az bir zaman değil. Hı hı. Burada çok ciddi, hani 3-5 ay olsa, hadi 1 yıl olsa diyelim ki kabul edilebilir, belki bir süre olabilir, ama 10 yılda para çok daha farklı, paranın değeri düşüyor. Burada tabii ki alacaklının bunu talep etme hakkı var. Çünkü aslında paranın, burada elimizdeki kağıt paranın aslında kendi reel bir değeri yok. Yani ona devletin vermiş olduğu bir değer var. Oradaki kıymetini talep edebilir. Yani borcu verdiği tarihteki o paranın kıymeti neyse, borcun ödeneceği tarihte o kıymeti talep edip, karşı tarafında bunu zaten anlayışla karşılayacağı zaten malumdur. Çünkü bunu herkes aşağı yukarı bilir. Bunu böyle aldığı zaman faiz almış olmaz. Sadece parasının değerini almış olur. Bu şekilde almasında bir sakınca yok.
0: Peki, yani bunu talep edebilir, isteyebilir.
2: Talep edebilir. Tabii, çok normal.
0: Peki. Mahmut Bey hattımızdaymış efendim. Sakarya'ya gidiyoruz. Alo.
5: Mahmut Bey.
0: Televizyonun sesini kapatmanız lazım Mahmut Bey. Alo.
5: Ben size ses aldıramıyorum. Alo.
0: Evet, buyurun Mahmut Bey, hoş geldiniz.
5: Sabah namazını için ezan okundu, sünnetimi kılıyorum. Aradaki 25 dakikalık bir fark oluyor. Bu arada ben camiye gidip imama uyuncaya kadar kaza namazı kılabilir miyim?
0: soralım. Bakalım hocam ne diyecek. Allah kolaylıklar versin. Sakarya'mıza selam eder. Dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Cemaatin toplanmasını bekliyor. İşte mesela Mahmut abi, Mehmet abi camide evde kılmış sünnetini. Bazısı camide kalıyor. Evet. O arada bir boşluk oluyor. Bazen hocalarımız Kur'an-ı Kerim okurlar evet, falan. Farza geçinceye kadar kaza namazı kılabilirler mi?
2: Bu süre zarfında kaza namazı kılınabilir. Sabah namazının vaktinde sabah namazının sünneti dışında nafile namaz kılınmaz. Ama kaza namazı kılabilir, vakti bu şekilde değerlendirebilir.
0: Peki efendim, teşekkürler. Aylin Hanım diyor ki, muhterem hocam hayırlı akşamlar. Bir miktar altınımız vardı. Oğlumu evlendireceğimiz için yapmıştık. Geçen Aralık'tan beri de ara ara bozduruyoruz. Bunun zekatını nasıl hesaplayacağız?
2: Evet. Burada altını edinme tarihi, yani o 80 grama ulaşma tarihini öncelikle bulmak gerekiyor. Buldunuz diyelim ki işte 1 Ocak'ta biz 80 gram altına malik olduk. Bunun üzerinden bir sene tabii geçmesi lazım. O bir sene içerisinde o diyelim 100 gram altını vardı. İşte biz 5 gram, 10 gram neyse biz buradan harcamalar yaptık. O bir sene yani 354 gün olarak tabii ki hicri olarak onu hesap etmemiz lazım. Tam 1 Ocak gibi değil. Hı hı. Biz o yüzden belki 1 Muharrem desek ona daha iyi olur. Zaten şimdi de
0: karışmaz aynı.
2: Evet. 1 Muharrem'de biz zekat nisabına malik olmuştuk. Bir sonraki 1 Muharrem'e geldiğimizde elimizdeki kalan tutar 80 gramın üstünde kalmışsa o zaman elimizdeki rakamın %2,5'unu zekat olarak vermemiz gerekir. Ama bizim işte 100 gram altınımız vardı 1 Muharrem'de geçen sene. Ama biz bunu işte bir takım ihtiyaçlar için harcamışız. 50 grama düştü. O bir seneyi doldurmadı yani bu. Bir seneyi doldurmadığı için yani sene sonunda 50 grama düştüğü için artık biz onun zekatını vermeyiz. Ama 80 gram altının üstünde kalırsa o zaman %2,5 zekatını vermemiz gerekir.
0: Peki burada mesela Aylin Hanım demiş ya, oğlumu evlendireceğimiz için yapmıştık, biriktirmiştik.
2: Evet.
0: O biriken dönemlerde sizin tarifiniz üzere zekatlarını verdiler.
2: Evet.
0: Artık evladımız, kardeşimiz evlenme yolunda bir adım attı. İşte bir taraftan beyaz eşyalar alınıyor, bir taraftan evle alakalı diğer harcamalar yapılıyor. Ya yani hocam biz bugün almasak yarın alacağız, artık şu tarihte düğün var. Biz bu paraların yerlerini kafamızda belirledik dedikleri anda zekat vermeleri gerekir mi yine?
2: Yani önce belki borçları ifade edelim. Yani diyelim ki almışlar, borçlanmışlar diyelim ki. Biz hani burada dedik ya bir sene dolunca eldeki rakam. Yani eldeki rakamdan eğer borçlar varsa bir yıllık o borçların da düşünmesi gerekiyor. Yani o borçlar nisabı düşürürse bu sefer kişi yine zekat vermez. O yüzden onu da dikkate almak gerekir. Yani elimizde diyelim 100 gram altınımız var ama yani bizim hemen ödememiz gereken belki 30 gram veya 40 gram belki borcumuz var. O zaman o 100 gramın 40 gramı borca karşılık geldiği için bizim aslında elimizdeki mevcut para fiili olarak baktığımız zaman 60 gram. O zaman biz zekat ödemekle yükümlü olmayız. Ama öbür taraftan hani biz evleneceğiz, dolayısıyla bir takım masraflar yapacağız düşüncesiyle, yani bu paraları buraya harcayacağız düşüncesi, o paranın nisabını düşürmek veya o parayı harcanmış gibi görmek anlamına gelmiyor.
0: Yani somut ama, bir takım adımların atılması
2: gerekiyor. Yani bir sözleşme gibi, yani o paranın oraya gideceğinin kesinleşmesi gerekiyor. Sadece ama niyetimiz de var. İşte bu parayla biz şunları alacağız.
0: Niyet yeterli
2: o
0: değil.
2: O niyet yeterli değil. Biraz daha işi somut bir hale döndürmek gerekiyor.
0: Eyvallah hocam. Allah kolaylıklar versin. Yaz mevsimi geldi, yaklaştı. Düğün mevsimi de tabii genelde bu dönemlerde oluyor. Rabbimiz evlilik yolunda harcamalar yapan, evlilik yolunda adımlar atan herkese kolaylıklar ihsan etsin. Ankara'dan Hacer Hanım hattımızda. Alo.
6: Alo, iyi akşamlar.
0: Sağ olun, hayırlı akşamlar Hacer Hanım.
6: Hocam ikinize de hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz.
6: Ben özürlü kişinin umresini nasıl yapacağını öğrenmek istiyorum. Umre vazifesini.
0: Sahibi özür, kastınız sahibi özür galiba. Abdest yönünden değil mi?
6: Aynen abdest yönünden, tamam. Evet.
0: Allah kolaylıklar versin. Ankara'ya selam eder. Dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Sahibi özür, yani abdest alma ve abdesti muhafaza etme konusunda sıkıntısı olan kimse nasıl umre yapar?
2: Yani sadece

0: Abdest, umre ibadeti açısından düşündüğümüzde sadece tavafta zorunludur, tavafta gereklidir. Onun dışındaki ibadetler zaten umre dediğimiz ibadet aslında ihrama girme, mikat mahallinde. Ondan sonra tavafı yapma, sa'yı yapma ve saçı kesip ihramdan çıkmadır. Yani bu temelde bu dört menasik dediğimiz umrenin menasiki bunlardan ibarettir. Kişi ister sahibi özür olsun, ister olmasın, ister hatta adetli olsun, mikat mahallinden içeri girmeden önce mutlaka umreye niyet etmelidir. Yani ihrama girmelidir. Yani ben hani özür sahibiyim veya adetliyim diyerek bundan imtina etmesi doğru değil. Yani burada en fazla düşülen hata o. Yani diyelim ki Medine'den Mekke'ye doğru hareket edilecek Zülhüleyfe denilen bir mikat mahalli var orada.
1: Orayı her halükarda ihrama niyet edip geçmesi
0: Evet,
1: lazım.
0: kesinlikle. Yani ihramsız bir şekilde oradan içeri girmemesi lazım. O şekilde sahibi özür bir kimse ihrama niyet ederek gelir. Daha sonra Kabe'ye vasıl olunca vakit girdiği anda abdestini alır. Diyelim öğle namazının vakti girdiği anda abdestini alır. O orada akıntısının olması abdesti bozucu bir durum değildir sahibi özür açısından. Tavafını yapar, daha sonra sa'yini yapar ve saçını kesip ihramdan çıkar. Yani burada Hanefi mezhebine göre kişi o vakit içerisinde abdesti aldığı anda vakit çıkıncaya kadar abdestlidir. Tavaf
1: Başına da
0: yapabilir.
1: başka bir durum gelmediği
0: Tabii
1: sürece yine
0: başka bir
1: abdestli.
0: abdesti bozucu, başka bir durum meydana gelmediği sürece tavaf yapabilir, Kur'an-ı Kerim tutabilir, orada namaz kılabilir, hiçbir problem yok. Bu şekilde ibadetlerini tamamlar.
1: Eyvallah hocam. Bir soru daha var. Bu umre yapanlarla alakalı genelde hep bu söylenir. Ayşe Hanım sosyal medyadan sormuş bu soruyu. Kişi umre yapınca artık ona hac farz olur diyorlar. Bu bilgi doğru mudur? Ne der hocamız, ne der demişler.
0: Böyle bir bilgi doğru değil. Yani umre yaptığı zaman kişiye hac farz olmaz. Haccın farz olması için kişinin hacca gidip gelmeye mali gücünün bulunması ve o süre zarfında da yine nafakasını karşılayacak kadar mali güce sahip olması gerekir. Ancak bu durumda kişiye hac farz olur. Kişi diyelim ki yani bugün umre masrafı belki 30 bin lira, 40 bin liraya bir insan umre yapabilir. Yani 30-40 bin lira kişi ayarlayıp umreye gidip gelebilir. Ama hac bugün yani
1: O rakamlara
0: çok
1: mümkün
0: daha
1: değil.
0: yüksek rakamlarda yapılabiliyor. Dolayısıyla o yüksek rakamlara sahip değilse bu kişiye zaten hac farz olmaz. Ama umre yapabilir. Umre yaptığı zaman da umresinin zaten sevabını almış olur. Yani umreye giden kişiye kesin hac farz olur gibi bir bilgi doğru değil.
1: Eyvallah hocam. Teşekkürler. Bu soruyla bitiririz herhalde. Kısa isteyeceğim. Zehra Hanım demiş ki akşam vakti mezarlık çevresinden geçerken oradaki ölülere dua okumak istedim. Eşim akşam vakti ölülere dua okunmaz dedi. Bu bilgi doğru mudur demiş.
0: Bu bilgi de yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti kabristanı ziyaret edermiş. Oradaki mevtaya dua edermiş, selam verilmiş. O yüzden kabristandan geçerken ister gece olsun, ister gündüz olsun dua edilebilir. Bunda bir sakınca yok.
1: Yani gece vakti mezarlığa gitmekte de bir
0: Bir
1: problem yok
0: problem yok
1: hocam
0: tabii
1: herhalde.
0: ki. Peygamberimizin gittiği ve dua ettiği oradaki mevtaya dua ettiği kaynaklarımızda geçen bir
1: Şimdilerde
0: husus.
1: böyle söyleyince biraz ürpertici geliyor. İnsanlar akşam vakti kabristana gidilir mi falan diyor ama bu Efendimiz de böyle yaparmış.
0: Tabii.
1: Gidilebilir.
0: Gidilebilir.
1: Korkmuyorsa cesaret
0: Yani
1: edebilir gitsin.
0: aslında korkulacak da bir şey
1: Bir
0: yok.
1: şey yok yani.
0: Sonuçta
1: Dirilerden korkmak lazım.
0: yani ibret almak için gidilir. İster gece ister gündüz. Bunda bir sakınca yok.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür ederim.
1: İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız.
0: Sağ olun.
1: Allah başımızdan eksik
0: Amin
1: etmesin.
0: inşallah.
1: Yarın da sizinle beraberiz. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz.
0: İnşallah. Teşekkür ederim.
1: Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yani son yıllarda insanların biraz ihmal ettiği, ıskaladığı, dilinin dönmediği bir mesele var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu şöyle ifade etmiş bize. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Teşekkür ederim. Teşekkürler ne kadar güzel. bir söz, ne kadar güzel bir ifade, onarıcı bir ifade. İnşallah önce insanlara, sonra da Allah'a teşekkür eden, şükreden kimselerden oluruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.

Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim, alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Bu haftaki sohbetimizde İslam dünyasının dönüşümü ve çıkış yolları ekseninde zihniyetimizi, tarihsel background'umuzu ve gelecek perspektifimizi konuşmaya gayret edeceğim. Aziz dinleyenlerim, bugün modern dönemde İslam dünyası sekülerleşmeden kadının konumuna, küreselleşmeden ekonomik ilişkilere, teknolojiden sanata kadar her alanda devasa bir toplumsal dönüşümle karşı karşıya. Sanayi sonrası köklü değişimlerin yaşandığı, internetin ve yapay zekanın dünyayı yeniden şekillendirdiği bu sosyal zeminde yeni sorunlara karşı yeni ve dinamik İslami fikirler üretememek ne yazık ki modern İslam dünyasının en büyük ve en hayati meselesi olmuş durumda. Açık konuşalım. İslam dünyası son 250 yıldır teknolojik, bilimsel, sosyal ve ekonomik alanlarda geride kaldı. Gelenek, geçmişin küllerine tapmak olarak algılandı. O küllerin altındaki ateşi canlı tutmaya çalışmak maalesef geri planda kaldı. Biz ateşi unuttuk, küllerle avunur duruma geldik. Gelin bugün o külleri biraz üfleyelim ve hakikatle yüzleşelim. Ne oldu bize? Önce onu bir konuşalım. Biz hep geride değildik, geride olmadık. 10. ve 13. yüzyıllar arasına döndüğümüzde karşımıza muazzam bir bilimsel ve teknolojik hamle çıkıyor. Tıp, tarım, matematik, botanik, kimya ve astronomide dünyanın öncüsü Müslümanlar olmuştu. Dünya bilim tarihini bir bütün olarak kabul eden bir alimimiz var, Fuat Sezgin hocamız. Merhum hocamızın ifade ettiği gibi Batı medeniyeti İslam medeniyetinin çocuğudur. Bilimler eski Mısır, Babil, Yunan, İslam ve Avrupa yolunu takip etmiş. Bugün Batı bilimi diye sunulan şey aslında İslam bilimlerinin bir devamıdır. Müslümanlar öncüllerinden yani Yunan'dan, Babil'den, Sasani'den ve Hint'ten aldıkları ilmi iyice hazmetmiş, onu geliştirmiş ve insanlığın ortak mirasına muazzam katkılar sunmuşlardı. Hatta bugün Batı'nın gurur kaynağı olan üniversite kurumu Haçlı seferleri esnasında İslam dünyasındaki medrese modelinden ilham alınarak geliştirilmiş bir kurumdu. Peki bu muhteşem yürüyüş neden ve nasıl durdu? Tarihsel kırılma tek bir günde olmaz değerli kardeşlerim. İslam dünyasının gerileme süreci coğrafyaya göre 13. ile 16. yüzyıllar arasında başladığını görüyoruz. Osmanlı'nın 16. yüzyıl ortalarında Viyana önlerindeki o meşhur geri çekilişiyle başlayan süreç 19. yüzyıla gelindiğinde acı bir tabloya dönüştü. Müslüman coğrafyanın çok büyük bir bölümü Batılı devletlerin açık sömürgesi haline geldi. Marshall Hodgson şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki 16. yüzyıldan sonra Batı dünyasında teknik rasyonellik gelişirken ve burjuvazi denilen girişimci tüccar sınıfı yükselirken Batı hegemonik bir güç haline geldi. Biz ise bu dönüşümü sadece seyretmekle yetindik. İslam dünyasındaki gerilemenin iki yüzü olduğunu yine ifade eden merhum Fuat Sezgin hocamız. Bu iki yüzü dışa bakan ve içe bakan şeklinde ifade edebiliriz. Dışa bakan yüzde dışarıdan gelen fiziki darbelerin en büyüğü Moğol istilaları 1216 yıllarında ve ardından gelen Haçlı seferleri 1291 yıllarında oldu. Bu saldırılar sadece askeri birer işgal değil, birer uygarlık katliamıydı. Hatırlayalım, Halife Me'mun 8. yüzyılın başında Bağdat'ta Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Sabi tüm bilim insanlarını bir araya getirerek Beytül Hikme adında bir bilim akademisi, bilim ve tercüme akademisi kurmuştu. Orada hiçbir konu yasak değildi. Gizlenen hiçbir doktrin yoktu. Tam bir akademik özgürlük ve güvenlik vardı. İşte o Beytül Hikme, o muazzam kütüphane 1258 yılında Moğol hükümdarı Hulagu Han tarafından yıkılıp yakıldı. Kitaplar Dicle Nehri'ne atıldı.
Tarih yazarları nehrin günlerce mürekkep renginde aktığını kaydederler. İşte o gün meyve veren ağaç kökünden kesilmişti. Bağdat 1258'de Moğolların atlarının toynakları altında çiğnenmişti. Ne acıdır ki aynı Bağdat 2003 yılında bu kez ABD tanklarının paletleriyle ezildi. Tarih ders alınmadığında işte böyle maalesef tekerrür ediyor. Bu Moğol yıkımının Mekke, Medine ve Kudüs'e ulaşmasını 1260 yılında Ayn-Calut Savaşı'nda Moğolları durduran Memlük komutanı Sultan Baybars'a borçlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Ancak merkezdeki o büyük ekonomik ve sosyal yapı bir kez daha çökmüştü. Biz bu travmalarla içimize kapanırken Batı dünyası boş durmadı. 1488'de Portekizliler Ümit Burnu'nu geçti. 1492'de Christophe Colomb Amerika'ya ulaştı. İspanyollar ve Portekizliler ellerindeki harita ve pusulalarla yeni ticaret rotaları bularak dünyanın kaderini değiştirdiler. İslam dünyası ise bu küresel rotaların dışında kaldı maalesef. Batı'da yeni ve dinamik bir girişimci sınıf doğarken bizim ekonomik damarlarımız kurudu. Bu dışa bakan yüzü ifade eden fotoğrafı çizerken içe bakan yüze geldiğimizde maalesef içe bakan yüzde de zihniyet dünyamızda meydana gelen bir takım değişiklikler oldu. Bu dıştan gelen darbelerin açtığı yaralar yüzünden toplumsal zihniyetimizde kırılmalar meydana geldi. Psikolojide bir kural vardır. Dayak yiyen çocuk içine kapanır. İslam dünyası da Moğol ve Haçlı darbelerinden sonra adeta dayak yemiş bir çocuk gibi içine kapandı. Bir güvensizlik, sürgün ve baskı psikolojisi tüm toplumsal yapıya hakim oldu. İşte bu dönemde dini tolerans yerini dini taassuba bıraktı. İçtihat kapısı kapandı denilerek dinin ve hayatın güncellenmesi durduruldu. Maalesef o günün maarif dünyası, medreselerde dünyaya zerre önem vermeyen, pasif, kaderci ve sadece bugünü kurtarmaya odaklı bir din anlayışı gelişti, geliştirdi. Özgür düşüncenin, felsefenin ve tartışmanın yerini skolastik bir anlayış aldı. Analiz ve senteze dayalı rasyonel yaklaşımlar terk edildikçe medreseler üretkenliğini yitirdi. Bilgi üretemeyen medrese sadece nakil yapan bir ezber merkezine dönüştü. Bu süreçte İslam dünyasını iki büyük zihniyetle şekillendirdi. Batıni anlayış ve melamilik anlayış. Batıni anlayış insanı Allah'ın yeryüzündeki halifesi aktif bir öznesi olarak görmek yerine onu kaza ve kaderin rüzgarı önünde savrulan pasif bir yaprak, edilgen bir taşıyıcı olarak gördü. Ne yazık ki savaş ve kargaşa dönemlerinde bizim geçmişimizde çok önemli görevler üstlenen fütüvet var.

içe kapalı zihniyet bizi realiteden kopardı. Burada en can alıcı nokta değerli kardeşlerim, yanlış kader ve kanaatkarlık anlayışıdır. Bugün Müslüman toplumların geneline baktığımızda temelleri ta Emevi hanedanı döneminde siyasi meşruiyet devşirmek için atılan o yanlış kader anlayışının izlerini görürüz. Bu çarpık anlayışa göre gerçekleşen her şey, tüm kötülükler ve haksızlıklar dahi doğrudan Allah tarafından böyle istenmiştir ve insanın iradesinin toplumsal yaşamda hiçbir etkisi yoktur. Bu insan aklını ve iradesini hiçe sayan, insanı felç eden bir yaklaşımdır. Sebeplere başvurmadan tevekkül etmek, rızık peşinde koşmadan, üretmeden kanaat ettim demek, İslam toplumlarını uçuruma sürükleyen bir zihniyet hastalığıdır. Halbuki Kur'an-ı Kerim kaderin bu şekilde yorumlanmasını, yani biz ne yapalım Allah böyle yazmış demeyi, tam aksine Allah'a ortak koşanların, müşriklerin bir söylemi olarak nitelendirir. En'am suresi 148. ayet. Seyekulü lezine eşrekû lev şâallâhu mâ eşrekna ve lâ âbâuna ve lâ harramnâ min şey. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de babalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanlamışlardı. Bakınız ayet çok açık ve net. Kur'an'daki gerçek kader kavramı değerli kardeşlerim bu değil. Gerçek kader anlayışı ölçü, mizan ve doğa kanunları, yani adetullah anlamına gelen bir kavramdır. Yaratıcı tabiata değişmez yasalar koymuştur. İnsan bu kanunları anlamak ve hayatına yön verirken bu kanunları gözetmek zorundadır. Eğer siz dere yatağına ev yapar da o ev sel altında kalırsa, meydana gelen bu felaketi, Allah'ın değişmez kaderi bizi buldu diye kaderin sırtına yıkamazsınız. Oradaki kader suyun akış kanunudur. Sizin iradeniz ise o kanuna karşı gelerek evinizi oraya yapmanızdır. Dolayısıyla insan fiilleri önceden mekanik bir şekilde belirlenmiş değildir. Belirlenmiş olan doğa kanunlardır. O kanunlar çerçevesinde seçim yapmak ise insanın özgür iradesine bırakılmıştır. Allah bizim ne yapacağımızı zamandan münezzeh olduğu için bilir ama bizim adımıza belirlemez. Eğer hem belirleyip hem de bizi sorumlu tutsaydı bu adalete sığmazdı. Oysa Allah zulümden arınmıştır. Biz zihniyetimizi bu şekilde bozunca dışarıdan oryantalistler gelip bizi bizim silahımızla vurmaya başladılar. Mesela Ernest Renan çıktı, dedi ki İslam dini özgür araştırma yapmaya karşıdır, bu yüzden geri kalmıştır. Max Weber çıktı, dedi ki İslam'ın cihatçı, sufi ve baskıcı yapısı mülkiyeti ve rasyonel kapitalizmi geliştiremedi. Batı, değerli kardeşlerim, kendi rasyonelitesini inşa ederken protestanlık ahlakını kullandı. Protestanlıkta dünyevi işleri en iyi şekilde yerine getirmek en yüksek ahlaki eylem sayıldı. Tanrı'yı manastıra kapanarak değil, dünyadaki işini en iyi şekilde yaparak hoşnut edebilirsin anlayışı kalkınma zihniyetini inşa etti. Peki İslam tembelliği mi öğütlüyordu? Asla. İslam çalışma, ticaret, adalet ve helal kazanç konusunda en evrensel ilkeleri getirmiş bir dindir. Biz bugün kürsülerden sürekli olarak İslam aslında ticarete çok önem verir, İslam bilimi batıyı etkilemiştir diye konuşup dururuz. Evet bu doğru ama sadece bununla övünmek toplumda tehlikeli bir zihin konforu yarattığını da bilmeliyiz. Realiteden uzaklaşan geçmişin başarılarıyla bugünün tembelliğini örtmeye çalışan bir yaklaşımı ve anlayışı kabul etmeyiz. Gelin bugünün acı realitesine rakamlarla şöyle bir bakalım. Değerli kardeşlerim, bugün İslam dünyası dünya nüfusunun %24'ünü teşkil ediyor. Neredeyse dünya nüfusunun 1/4'ü biziz. Peki küresel üretimin %5'ine sahibiz? Sadece %8'ine. Halbuki dünya doğalgaz rezervlerinin %56'sı, petrol rezervlerinin %64'ü İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin toprakları altında yatıyor. Kaynak bizde, nüfus bizde ama üretim ve katma değer başkalarında. İslam Birliği Teşkilatı ülkeleri arasında gayri safi hasılası değeri 1 trilyon doları geçen tek bir ülke var, o da Endonezya. Onun ardından Suudi Arabistan, Türkiye, Nijerya, Bangladeş, Mısır, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri.

ediyor. Kişi başına düşen gelirde ise 61 bin dolarla Katar ilk sırada. Ama bu zenginlik teknoloji ve bilgi üretimine dayalı bir zenginlik değil. Ne yazık ki sadece hazır doğal kaynağın paraya tahvil edilmesi. Meyve almakla meşgulüz. Tohum almayı, tohumu toprağa ekip o teknolojiyi üretmeyi tercih etmediğimiz sürece bu makas kapanmayacak ve gelişmişlik düzeyini ıskalayacağız. Peki çıkış yolu nedir? Öncelikle taklitçi bir batılılaşmayı kesinlikle reddetmeliyiz. Batının sadece şeklini, şemalini, modasını almak bizi ileriye taşımaz. Yapmamız gereken batının gelişmesini sağlayan o temel ekonomik, sosyal ve hukuki değerlerin rasyonel arka planını anlamak, batılı büyük düşünürlerle entelektüel bağ kurabilmektir. Batıyı toptan reddetmek kolaycılıktır. Asıl maharet onu anlamak, eleştirmek ve kendi kimliğimizi koruyarak dışa açılan, kendimize özgü yeni bir modernlik ve bilim anlayışı inşa etmektir. Cenab-ı Hak bizleri geçmişin mirasından ilham alan, bugünün dünyasını doğru okuyan ve geleceğin medeniyetini akılla, imanla ve adaletle inşa eden basiretli hadimlerden ve Müslümanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْد۪يقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْص۪يلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, O inananlar için bir rehber ve şifadır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, Ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım. Bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim. Fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da peki öyle yapayım ya Resulallah dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.

Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik, beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm, demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam yolculuktayken susadı ve bulduğu bir kuyuya inip su içti. Çıktığında dili dışarıda, hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan nemli toprağa yalayan bir köpek gördü. Adam, anlaşılan bu köpek de tıpkı benim gibi susuzluk çekmiş dedi ve hemen kuyuya inerek pabucuyla su çıkarıp köpeğe içirdi. Bunun üzerine Yüce Allah onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptıklarımızdan dolayı bize sevap var mı diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbette, her canlıya yaptığınız iyilikte size ecir vardır buyurdu.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: İza hamma abdi bi hasene ve lem ya'malha katabtuha lehu hasene fe in amilaha katabtuha 10 hasenat ila 700 dı'f ve iza hamma bi sayyi'a ve lem ya'malha lem aktubha aleyh fe in amilaha كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً
4: İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iyilik ve kötülüğün ne denli hassas ölçüsü olduğuna dikkat çekmiştir. İyilik yapanları, hatta iyilik yapmayı arzu edenleri bile takdir etmiş, kötülüğe meyledeni yermiştir. Çünkü ameller niyetlere göre kabul görür. Bu yönüyle müminin niyeti amelinden önce gelir. Niyet, kulluğun sırrı, amelin özü ve ruhudur. İslam dinine göre iyi bir niyete dayanmayan amel Allah katında makbul değildir. Samimi niyet en az gayret kadar değerlidir. İyi bir davranış sadece düşünceden ibaret olsa, hayata geçirilme imkanı bulunmasa da gerçekleştirilmiş kadar değer görür. Akıldan geçen olumsuz düşünceler yüzünden Müslüman günaha girmez. Kötü düşüncenin eyleme dönüşmediği sürece yazılmaması, onun günah olmadığını gösterir. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılmasından kasıt, Allah'ın hoşnutluğu gözeterek kötülüğü yapmaktan vazgeçmektir. Eyleme dönüşen kötülüğe karşılık bir kötülük yazılmasıysa, Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir ve kötülüğün engellenmesine yöneliktir. Yüce Rabbimize gizli olan hiçbir şey yoktur. O şöyle buyurmaktadır: Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Buna göre açıktan veya gizlice yaptıklarımız, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz dahi Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Öyleyse bizim hem düşüncelerimizin hem de davranışlarımızın doğru ve güzel olması, iyilikleri barındırması gerekir. Fakat Rabbimizin rahmeti gereği düşüncede olan davranış hayata geçirilmemişse düşüncelerimizden sorumlu olmayız. Ancak düşüncelerimizin davranışlarımız üzerinde etkisinin olduğunu da unutmayalım. Çünkü iyi düşünen iyi işler yapar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların geçici dünyayı değil, sonsuz ve gerçek hayatı düşünerek harekete geçmelerini ister. Bizler de samimi eylemleri çoğaltmanın gayretinde olalım.
3: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmü Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kureyş her an bir baskın yapabilir.
2: Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız.
1: Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım.
2: Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım.
3: Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz.
4: Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim.
1: Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız?
5: Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak?
1: Hadi gel, yola çıkalım.
5: Yürümeye dermanım yok.
1: Belki kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz.
5: Resulullah çağırdıysa burada kalamayız.
1: Allah bize kolaylık verir inşallah.
6: Musaid, nereye gidiyorsun?
2: Allah Resulü çağırmış.
6: Ama sen yaralısın.
2: Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var?
6: Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı?
2: Bak, peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum. Ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil. Onu yalnız bırakamam.
6: Peki. Allah güç kuvvet versin. Size zafer nasip etsin.
7: Ya Resulallah. Bana da müsaade eder misiniz sizinle savaşa çıkayım? Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemiştiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin.
0: 66. Bölüm.
8: Uhud Savaşı'nın akabinde tüm mücahitler yaralarını aldırış etmeden peygamberimizin etrafında toplanmışlardı. Resulullah orduyu harekete geçirdikten sonra ümmetinin ne kadar zorlandığını görünce "Ya Rabbi kullarını acı" diyerek onlara dua etti. Hamraül Esed mevkiine geldiklerinde gece vaktiydi.
9: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
8: Huzaa kabilesi Müslümanlarla antlaşmalı kabilelerdendi. Liderleri Mabet henüz Müslüman olmamakla birlikte peygamberimizi severdi ve onunla yaptıkları antlaşmaya sadıktı. Orada konakladıklarını fark edince yanına girmek için izin istedi.
10: Ya Resulallah, Huzaa'dan Mabet yanınıza gelmek istiyor.
11: Ya Muhammed, vallahi senin Uhud'da yenilgiye uğraman bizim çok ağrımıza gitti. Allah'ın onlara karşı sana sıhhat ve afiyet vermesini dileriz.
8: Mabet bir süre peygamberimizle sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. Kureyş ordusunun konakladığı yere geldiğinde Ebu Süfyan'la görüşmeye karar verdi.
12: Mabet, hoş geldin eski dostum.
11: Hoş bulduk Ebu Süfyan.
12: Başımıza gelenleri duydun değil mi?
11: Evet. Muhammed sizi perişan etmek üzereyken kurtulmuşsunuz.
12: Yıllardır bu beladan kurtulamadık. Bunun son olmasını diliyordum. Yine olmadı. Ama yine saldıracağız. Muhammed'i de arkadaşlarını da yok etmedikçe bize rahat yüzüyor.
11: Ben de onların yanından geliyorum.
12: Ne diyorsun? Anlat bakalım, neler gördün?
11: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
12: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
11: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
12: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
11: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin. geceleri yaktıkları ateş sayısı 500'ün üstünde.
12: Bunları söylediğin iyi oldu, sağ ol. Bu iyiliğini unutmayacağım. İkrimi, Halid'i bul, yanıma gelin. Konuşacaklarımız var. Geldiniz mi? Oturun şöyle. Planlar değişti. Medine'ye saldırmayacağız.
13: Neden?
12: Daha güçlü bir orduyla peşimize düşmüş.
3: Nasıl daha güçlü olabilir ki? Çoğu yaralıydı.
12: Huzalılardan öğrendim. Savaştan önce Muhammed'den ayrılanlar da pişman olup onun saflarına katılmışlar.
3: Bana pek mantıklı gelmedi.
12: Doğru, olmayabilir. Ama yine de bu riski göze alamayız. Bizde de durum farklı değil. Yaralılar var. Mekke'ye dönmeli, toplanıp daha güçlü bir şekilde gelmeliyiz. Yine de Muhammed'e onlara saldıracağımıza dair haber göndereceğim. Onlar Medine'yi savunmasız bırakmamak için fazla uzaklaşamazlar. Biz de bu arada Mekke'ye yaklaşırız.
8: Ebu Süfyan dediği gibi yaptı. Medine tarafına giden küçük bir kervan vasıtasıyla Medine'ye geri dönüp sağ kalan Müslümanları öldüreceğini söyleyerek gözdağı verdi. Peygamberimiz bu haberi aldığında tam bir teslimiyetle "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," dedi. Müslümanlar 5 gün kadar Hamraül Esed'de kaldıktan sonra 17 Şevval'de Medine'ye döndüler. Mekke ordusu muzaffer olmanın verdiği gururla şehre girdi. Vahşi şehrin girişindeki tepeliğe çıkarak halkı etrafına toplanmaya davet etti.
14: Ey Mekke halkı, etrafıma toplanın. Ey haremin ev sahipleri, yanıma yaklaşın.
15: Ne oluyor? Ordu geri mi döndü?
16: Zafer mi kazandık yoksa mağlup mu oldu?
15: Koşun koşun, ordu geri dönmüş. Hadi ne duruyorsunuz, koşun.
14: Ey Kureyş topluluğu, sizi müjdelerim. Muhammed'i ve arkadaşlarını kırdık geçirdik. Muhammed'i ağır şekilde yaraladık. Hamza'yı ben öldürdüm.
15: Hamza ölmüş mü? Doğru söyle. Hamza'yı öldürdün mü?
14: Evet, mızrağımla öldürdüm. Hatta kalbini çıkarttım.
17: Ey Vahşi, sen bizim üzüntülerimizi giderdin. Dile bizden ne dilersen.
15: İlahımız Hübel, sana şükürler olsun. İntikamımızı aldın, içimizi soğuttun.
18: Evet, içimizi soğuttun.
19: Evet.

0: Müslümanlar düşmanın tekrar saldırmayacağına emin olduktan sonra Medine'ye dönmüşlerdi. Bu 5 gün içinde Uhud'dan ağır yaralı olarak getirilen Şemmas şehit olmuş, Peygamberimizin emriyle Uhud şehitliğine defnedilmişti. Peygamberimiz gazilerden yarası ağır olanların durumunu tek tek sorduruyordu. Bunlardan biri de Nesibe Hatun'du. Resulullah Hamraül Esed'den döner dönmez, Abdullah bin Kâb'ı onun durumunu sordurmak için gönderdi.
1: Anne, Resulullah halini sormak için Abdullah'ı göndermiş. Yanına girmek için izin istiyor.
2: Resulullah göndermiş diyorsun ha? Sorulur mu hiç yavrum? Yardım et de toparlanayım. Tamam. Tamam oldu. Buyursun gelsin.
3: Selamun aleyküm Nesibe. Nasılsın?
2: Ve aleyküm selam. Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Gazanız nasıl geçti?
3: Hamdolsun biz de iyiyiz. Bir çarpışma olmadan döndük.
2: Resulullah'ın gaza çağrısını duydum. Ama yaram yüzünden katılamadım.
3: Sen savaşta fırtına gibiydin. Yapman gerekeni yaptın, üzülme. Peygamberimiz en zor zamanlarında hep yanında olduğunu anlattı. Düşman çevresini sardığında sağıma baksam Nesibe'yi, soluma baksam Nesibe'yi görüyordum diye senden övgüyle bahsediyor.
2: Ne mutlu bana. Ona zarar veremediler hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
3: İnşallah, inşallah. Daha güzel bir ölüm olabilir mi? Seni iyi gördüm, şükürler olsun. Gidip peygamberimize güzel haberi vereyim. Senin selamet haberin onu çok sevindirecek.
2: Anam, babam, tüm varlığım ona feda olsun. Selamlarımı ilet. Bize dua etsin, olur mu?
3: Tabii, tabii söylerim. Allah'a emanet ol.
2: Sağ ol. Ayaklarına sağlık.

0: Münafıkların ileri geri konuşmaları Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde hemen Peygamberimizin yanına gelmiş ve bu şekilde konuşanların haddini bildirmek için izin istemişti. Hazreti Ömer'e göre bu insanların öldürülmesi gerekiyordu. Bu isteğini Peygamberimize ilettiğinde Resulullah diliyle Müslüman olduğunu söyleyenleri ölümle cezalandıramayacağını söyledi ve ekledi. Ey Ömer! Kureyş bir daha bize böyle bir zarar veremeyecek ve biz gidip selametle Hacerül Esved'i selamlayacağız. Hazreti Ömer hıncını alamamıştı ama Resulullah'ın yasağı elini kolunu bağlıyordu. Cuma günü mescide girdiğinde münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in baş köşeye kurulduğunu gördü. Mescitte kendisine ait bir yer edinmişti. Medine'deki nüfuzundan dolayı da kimse ona müdahale etmezdi. O gün yine cuma namazı kılınmadan evvel Peygamberimiz hutbe vermek için minbere çıktığında Abdullah bin Übey ayağa kalkarak şöyle dedi.
1: Ey insanlar! Bu Allah'ın Resulüdür. Umulur ki Allah onun vasıtasıyla size güç ve bereket verir. Bu sebeple ona yardım edin. Onu onurlandırın. Onu dinleyin ve ona itaat edin.
0: Bir hafta önce orduda fesat çıkaran bu adam hangi cüretle bunları söylüyordu? Ashab-ı kiramdan bazıları onun üstüne yürüdüler. Ebu Eyyub el-Ensari ile Ubade bin Samit onu sertçe yerine oturttular.
2: Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
3: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun?
4: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok.
1: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım.
3: Dediklerinde samimiysen rica et de peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin.
1: Çekilin, yolumu açın. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini filan da isteyecek değilim. Çekilin!

0: nazil olan ayet-i kerimeler münafıkların durumunu şöyle anlatıyordu. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa "Vallahi iman etmiş olmaz" diye tekrarladığını işittim. "Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz?" diye sordular. "Komşusu şerrinden emin olmayan kimse," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tavır, hal ve davranış bakımından Fatıma'dan, Allah onun yüzünü ağartsın, daha fazla benzeyen birini görmedim. Fatıma onun huzuruna girdiği zaman Resulullah ayağa kalkar, onun elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Resulullah Fatıma'nın yanına girdiği zaman da o aynı şekilde hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.
3: Hem dünyada hem de ahirette iyiliklere talip olmak. On yıl boyunca kendisine hizmet etmek suretiyle Resulullah Efendimiz'i yakından tanımış, onunla hemhal olmuş ve bizzat onun terbiyesinde yetişmiş bir genç olan Enes bin Malik, Allah Resulü'nün en çok yaptığı duanın şu dua olduğunu bildirmektedir. Allahümme a'tina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azaben nar. Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Efendimiz'den sonraki nesillere miras kalan bu güzel dua, her şeyin maliki olan Yüce Allah'tan neyin nasıl istenmesi gerektiğine dair pek çok ipucunu içinde barındıran veciz bir duadır. Doğumla başlayan hayat serüveninde çok çeşitli süreçlerden geçmek durumunda kalan insan için her dönem yeni heyecanların, beklentilerin, sorunların ve sorumlulukların habercisidir. Bitmek bilmeyen telaşlarla öylesine kuşatılırız ki, nefsani arzuların da etkisiyle birçoğumuz dünya hayatının geçici, ahiret hayatınınsa ebedi olduğu inancını benimsemiş olmamıza rağmen akıntıya kapılır gideriz. Zaman içerisinde tüm isteklerimiz, endişe ve korkularımızın dünya hayatındaki halimizi iyileştirip güzelleştirmeye, dünyevi sıkıntılarımızı gidermeye yönelik olmaya başladığının farkına bile varmayız. Dünya hırsı öylesine sarar ki ruhlarımızı, dünya hayatına aldanmamamız konusunda bizleri defalarca uyaran Rabbimizle baş başa kaldığımızda dahi, ona yalnızca bu yöndeki dileklerimizi arz ederiz. Ellerimizi açıp semaya, alemlerin Rabbinden daha fazla mal mülk, daha iyi bir kariyer, daha başarılı çocuklar ve daha nice dünyalık sevdalara dair dualar ederiz. Başlangıçta masum görünen bu isteklerin kalbimize taht kurarak benliğimize esir alması halinde dünya perest bir insana dönüşü vermemiz hiç de zor değildir. Nihayetinde ahireti tamamen unutma ve onun yerine dünya hayatını gaye edinme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. İşte bu nedenle Yüce Allah, dualarında yalnızca dünyalık dileklere yer veren kişilerin ahiretten hiçbir nasibi olmayacağını vurgulayarak böyle kimseleri kınamış, Resulullah Efendimizin yaptığı gibi dünya ve ahiret güzelliklerine talip olanlardansa övgüyle bahsetmiştir. Dünyaya aşırı düşkünlük göstermek, kişinin ahirete yönelik sorumluluklarını ihmal ederek ahirette hüsrana uğramasına, daha da kötüsü dünya nimetleriyle şımararak bu nimetlerin sahibini inkar etmesine yol açar. Bu meyanda Firavun ve Karun gibi kimselerden kıssalar aktaran Rabbimiz, aynı hataya düşmememiz için ahiret hayatının önemi üzerinde ısrarla durmuştur. Ayetlerde dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olmasına karşın, ahiret hayatının daha hayırlı olduğunu, ahirettekilere nazaran dünya nimetlerinin ne kadar geçici ve basit olduğu, fani olan dünya hayatını baki olan ahiret yaşamından üstün tutmanın ne kadar hatalı olduğu vurgulanmış, hadislerde de dünya ile ahiret kıyaslandığında dünyanın ne kadar değersiz bir konuma haiz olduğuna işaret edilmiştir. Dünyevileşmenin, dünyaya gereğinden fazla değer vermenin önüne geçmek üzere serdedilen bu ayet ve hadislerden hareketle, dünya hayatının anlamsız ve gereksiz olduğu kanaatine varmak bizleri bekleyen ikinci bir tehlikedir. Zira bazılarımızda ahiret hayatının önemini kavramakla birlikte, dünya hayatının ahireti kazanmadaki rolünü görmezden gelir. Böyleleri için dünya, içinde yaşamak mecburiyetinde bulunduğumuz bir yer olmaktan öteye geçemez. Dünyada ihtiyaç duyduğumuz yeme içme gibi maddi, sağlık, huzur ve afiyet gibi manevi gereksinimlerimizi karşılamak ve hatta bunlar için Allah'a niyazda bulunmak dindarlığımıza zarar verir. Oysaki dünyanın ve tüm dünya nimetlerinin mutlak manada kötü olduğu anlayışına dayanan ve ruhbanlığı çağrıştıran bu tutumu da dinimiz tasvip etmemektedir. Bu hususta Resulullah Efendimizin şu beyanı oldukça manidardır. Dünyaya rağbet etmemek, zahitlik demek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi değildir.

0: Dolayısıyla ahiretimizi kazanma yolunda Rabbimizden öncelikle bu dünyada iyilik ve güzellikler istememiz uygun olacaktır. Hangi nimetlerin bizim için daha hayırlı olduğunu bilemeyeceğimiz için bu güzelliklerin tayinini Rabbimize bırakarak maddi ve manevi her türlü hayrı içine alan hasene ifadesini kullanmakta ayrı bir inceliktir. Ashabından Allah'ım, beni ahirette neyle cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ettiğini söyleyen hastaya, Hazreti Peygamber bunun yanlış bir davranış olduğunu bildirerek ona, Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etmiş ve kendisi için hayır duada bulunmuştur. Dünyada ne kadar sıkıntı çekilirse, ahirette muhakkak surette o kadar mükafatla karşılaşacağımız veya bu hayatta elde edilen imkanların, nimetlerin ahiretteki kazancımıza mani olacağı düşüncesiyle, dünyada çalışmadan, gayret sarf etmeden, başa gelen sıkıntılarla mücadele vermeden yaşamak içine düştüğümüz en büyük yanılgılardan biridir. Zira herkesin farklı imtihanlara tabi tutulduğu bu dünyada, insan fakirlikle sınandığı gibi zenginlikle, hastalıkla sınandığı gibi sağlıkla da sınanabilir. Önemli olan takva ölçütünü belirleyen, bizim bu imtihanları nasıl karşıladığımız ve her bir durumda nasıl davrandığımızdır. Kur'an-ı Kerim'de olumlu ve olumsuz insan örneklerinden bahsedilirken, Allah Teala'nın gazabını hak edenlerin hem dünyada hem de ahirette cezalandırılacakları vurgulanırken, onun rızasına uygun yaşayanların her iki dünyada güzelliklere erişeceği ifade edilmiştir. O halde asıl olan iki dünyada da kendilerine nimet verilen salih kullardan olabilmektir. Bunun içinse Resulullah'ın sünnetine uyarak hem dünyada hem de ahirette iyiliklere talip olarak her gün namazlarımızda okuduğumuz Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azaben-nar duasını bu hissiyatla yaparak başlayabiliriz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı, Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü, şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların ilk peygamberlikten beri duya geldikleri sözlerden biri, utanmazsan dilediğini yap sözüdür.

0: Allah Resulü, Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur. Aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Rifa bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu

0: sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: Mekke. Bugüne kadar hep fotoğraflarda ve videolarda gördüğüm şehir. Bana çok gizemli gelir. Gökyüzüne, gezegenlere, evrene olan merakımın yeryüzündeki başlangıç koordinatıdır Mekke. Bu gizemin tam orta yerinde Kabe vardır benim için. Hani bilirsiniz o galaksi fotoğraflarını, spiral şeklinde içeriye doğru gittikçe aydınlanır ve baktıkça sizi içine çekiyormuş gibi hissettirir. Ben o fotoğraflara bakarken hep o en içteki en parlak yerin Kabe olduğunu hayal ederim. Etrafa yayılan ışıklar da merkezdeki o çekirdekten fışkıran nur dolu zerrelerdir benim için. Her şey o çekirdekten ışığını alıyor, oradan besleniyor diye düşünürüm. Kabe'nin bulunduğu alanı galaksi fotoğraflarına benzetirim. O bahsettiğim nur dolu zerrelerini de Kabe'nin etrafında dönen Müslümanlara. Bu da benim küçük zihin oyunlarımdan biri tabii ki. Sevdiğim şeyleri hayranlık uyandıracak yaratılışların kavranabilir unsurlarıyla bir benzerlik kurarak ifade etmek. Yüce Allah'ın yarattıklarını bir ölçü ve düzene indirgeyerek bize onları keşfetme mutluluğunu sunması ne büyük bir lütuf. Bu keşifler aklını sınırlarda gezdirmeyi sevenler için mükemmel fırsatlar. Bilimsel kanunlar olarak ifade ettiğimiz her şey bu kanunların geçerlilik şartlarının Yüce Allah tarafından her an yeniden yaratılıp yaşatılmasıyla mümkün olabiliyor. Biz de bu işleyişe tanıklık etmenin ucundan, köşesinden, bütünden bir parçayı anlayabilme ümidinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu küçücük kırıntılar bile bizi nasıl sevindiriyor? Keşfedilen evrenin keşfedilmemiş olan karşısındaki küçüklüğünü ve bizim de keşfedilmiş evren karşısındaki küçüklüğümüzü düşününce böyle muazzam bir büyüklüğün bırakın mahiyetini kavramayı büyüklüğüne dair düşünce sahibi olmak, bu konuda fikir yürütmek bile insanın uğraştığı şeyler arasında en çarpıcı olanlardan biri olarak geliyor bana. Daha da çarpıcı olanını söyleyeyim o halde. Bu muazzam büyüklükteki evreni yaratan ve bu büyüklük karşısında kıyaslanacak bir ölçütte bile olmayan küçüklüğümüze rağmen Yüce Allah tarafından muhatap alınmak. Bu ayrıcalığı bir düşünün. Ben burada tıkanıyorum ve yapmam gerektiğine inandığım tek şeyi yapıyorum. Secdeye kapanıyor ve şükrediyorum. Metaf alanında Kabe'yi tavaf ederken aklımdan bunlar geçiyor. Yürümek insana ne kadar iyi geliyor. Yürümeyi seven birisi olarak bunun bir ibadet olması, yani Kabe'nin etrafında yürümek benim için ayrı bir şükür sebebi. Fiziksel mesafe kat etmek, zihinsel ufku da genişletiyor sanki. Kabe'yi tavaf etmek, kalabalığa karışmak, ihtişam karşısında zerre oluşunu fark etmek ve hayranlık duyduğum şeye olan özlemimi gidermek. Aynı anda birçok şeyi düşünmek, birçok şeyi yapabilmek, hem benliğini tekrar kurtulamayacağı dipsiz bir boşluğa bırakmak, hem de varlığın asıl sahibinin sonsuzluğa uzanan rahmet ırmağına kavuşmak. Hepsi aynı anda, aynı yerde, Kabe'nin çevresinde yaşanıyor benim için. Kabe bana dünyamın içinde bulunduğu galaksinin ve evrenin merkezi gibi gelir. Bunu matematiksel bir gerçeklik, coğrafi bir koordinat kesinliği olarak söylemiyorum. Öyle bir iddiam yok. Tamamen öznel bir değerlendirmeyle kendimi oraya ait hissedebildiğim için söylüyorum. Kabe'ye giden herkes mutlaka çok farklı ve yoğun duygular hissetmiştir. Birçok tanıdığımdan ilk defa gördüklerinde neler hissettiklerine dair çok güzel hikayeler dinledim. Bu tür hikayeleri dinlerken her birinin size kattığı ayrı bir güzellik oluyor. İlk görüşünüzde hissedeceklerinize dair duygu yoğunluğu size anlatılanların çokluğuyla daha da katlanıyor. Sanki duyduğunuz hikayeler kadar başka başka gözler ekleniyor duygu dünyanıza. Ama ben Kabe'ye gidişimi evrenin merkezine yolculuk olarak görüyorum. Sanki pergelin o sabit ayağı orasıydı benim için ve her şey onun etrafında dönüyordu. Bense Kabe'ye gitmiyor, Kabe tarafından kendisine çekiliyor gibiydim. Bu dünyayı algılama ve ifade etme biçimime en uygun tanımlama gibi geliyor bana. İlahi olan her bir şeyin manyetik alanına ruhen çekildiğimi hissediyorum. Bunu da sembolleşerek bir kimlik haline gelen tarihsel yapılarla bağ kurarak yapıyorum. Ruh dünyamın kurduğu bağların somut göstergesi olan bu yapıların zirve eseri ise benim için Kabe'dir. Üzerinde yükseldiği manevi iklim tüm yapısal mimari mükemmellikleri gölgede bırakıyor. Yüklendiği anlamla yükseldiği zirve mimari estetik arayışına sürüklemiyor insanı. Kabe'nin İslam dünyası için taşıdığı anlam zaten tartışılmaz bir öneme sahip. Ben de milyonlarca Müslüman gibi kalbimin orada ayrı bir huzura erdiğini hissedebilme ve bunu söyleyebilme mutluluğunu yaşıyorum. Yaşamış ve ölmüş milyonlarca Müslümanın ayak izlerine karışıyor ayak izlerim. Geçmişi, şimdiyi ve geleceği aynı anda yaşıyor gibiyim. Her şey aynı anda, aynı yerde. Kabe'nin çevresinde yaşanıyor benim için. Burası nefes alan ve kollarıyla sardığı binlerce insanı döne döne kucaklayan bir yer. O kadar değerli ki benim için. Bu değeri en saf kelimelerle ifade edebilmek için peygamberimin sözlerini dile getirmek en doğrusu olacak sanırım. Bundan asırlar önce benim peygamberim bir gün Kabe'yi tavaf ederken Kabe'ye bakmış ve şu sözleri söylemiş.
1: Ey Kabe, sen ne güzelsin ve kokun da ne güzel. Sen ne yücesin ve saygınlığın da ne yüce.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mesud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, "Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma," mealindeki ayeti indirdi.

Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur vardır ümidiyle sevinirler. Halbuki bunu sen gördüğünde yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum." demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. "Ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına dair bana kim teminat verebilir? Halbuki bir kavim, Ad kavmi, rüzgarla helak edilmişti. Onlar aslında azabı görmüşler, fakat ümitlenerek bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur demişlerdi."

Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl,

0: kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dop dolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendi

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

0: Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadha'l Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqa'llezî beyne yedeyhi ve tafsîlel kitâb la raybe fîhi min rabbil âlemîn.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz

0: asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu huden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.

0: Ebul Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye "Şu adam hakkında ne düşünürsün?" diye sordu. O da "Eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese, isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse, sözü dinlenmeye layık biridir." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunun hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Adam, "Ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese, isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese, sözüne kulak asılmaz." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu fakir, öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır." buyurdu. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da İmanın bir bölümüdür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ma ekrama şabun şeyhan lisinnih illa qayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinnih.
0: Bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili peygamberimiz ve ashabı yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesine çok arzu ettiği babasını alıp peygamberimizin huzuruna getirdi. Allah Resulü yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kühafe'yi karşısında görünce her zamanki alçak gönüllü ve nezaketli haliyle şöyle buyurdu. Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihtiyarlık dönemini erzelül ömr, yani ömrün en rezil, sefil, düşkün dönemi olarak şöyle ifade etmektedir. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla

0: hakkıyla gücü yetendir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben, ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurarak, ömrün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz, kim Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa, bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurarak, ömür nimetine vurgu yapmıştır. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede düşkün bir hale gelmek, yaşlılıkta istenilmeyen durumlardır. Sevgili Peygamberimiz bu hale düşmemek için dualarında Rabbine şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyuyla temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım, tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Mü'min, yaşlılara gereken özeni gösterir. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. O, yaşlılara hürmet ettikçe ömrünün bereketleneceğini bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib! Ebu Talib! Çık dışarı Ebu Talib!
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talib gelenleri içeri aldıktan sonra Peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talib onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
4: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
3: Olmaz öyle şey.

0: Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
1: Bu söylediğin söz ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, "Herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar," dedi. Kadınlardan biri, "Ya 2 çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İki çocuk da böyledir," buyurdu.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa?

günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.''

Ebu Ya'la Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı. Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye görüşmeleri dönüşünde Resulullah'la ilgili olarak Kureyşlilere şöyle demiştir. "Ey kavmim! Vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la

0: يغادر سقما.
1: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabıysa Allah'a kalmıştır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz geceleyin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Helal ve haram, Allah'ın koyduğu net sınırlar. Numan bin Beşir, parmaklarıyla iki kulağını göstererek Resulullah'ı şöyle derken işittiğini nakletmektedir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çok kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Bir kimse bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi, çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozuk olursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir. Ebu'l-Havra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan ne ezberledin diye sordum. Dedi ki, ondan şunu ezberledim. Seni şüphelendiren şeyleri bırak, şüphelendirmeyenlere bak. Ubade bin Samit anlatıyor. Resulullah'la birlikte bulunduğumuz bir toplantıda o bize şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin. Aranızdan kim verdiği sözde durursa, onun ecri Allah'a aittir. Kim de bunlardan birini yapar ve bundan dolayı cezalandırırsa, bu onun için kefaret olur. Ayrıca kim bunlardan birini yapar da Allah onu gizlerse, onun durumu Allah'a kalmıştır. Dilerse onu affeder, dilerse ona azap eder. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yollarla arayın. Zira hiç kimse rızkını elde etmeden ölmeyecektir. Gecikse bile rızkına kavuşacaktır. Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yollarla arayın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordum. Şöyle cevap verdi: evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karn-ı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.''

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

ayet edildiğine göre Hazreti Peygamber ayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.

0: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير.
1: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor. Biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak şu salkımı al da annene götür dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana üzüm salkımı ne oldu, onu annene ulaştırdın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Numan bu olay nedeniyle Resulullah'ın kendisini Guder yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir.
2: Hüsnü Hal.
3: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı, başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En büyük iftira, kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
1: Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydüm.

bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ali İbni Ebi Talip قال

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dikkat çekecek kadar uzun ne de göze batacak kadar kısaydı. İnsanlar arasında orta boylu gözükürdü. Saçları ne kıvırcık ne de sarkık idi. Tıknaz değildi. Yüzü de yuvarlak idi. Rengi kırmızıya çalan bir beyazlıktaydı. El ve ayakları dolgundu. Yürüdüğünde yokuştan iner gibi hızlıca yürürdü. Bir tarafa döndüğünde vücuduyla dönerdi. İki kürek kemiği arasında nebilik mührü vardı. Nebilerin sonuncusuydu. İnsanların en cömertiydi. İnsanların kalbi en rahat olanıydı. Lehçesi en doğru, tabiatı en yumuşak ve insanlarla muaşereti en ikramlı olanıydı. Onu ansızın gören ondan korkar, onunla beraber olan onu severdi. Onu anlatmaya çalışan anlatmaktan aciz kalır, ne ondan önce ne de ondan sonra onun bir benzerini görmedi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim boş yere bir serçe öldürürse, kıyamet günü o serçe, "Ey Rabbim, falan kimse beni bir fayda elde etmek için değil de boş yere öldürdü," diyerek öldüreni Allah Teala'ya şikayet edecektir.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadzal Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqallazi beyne yedeyhi ve tafsilal kitab la raybe fihi min rabbil alamin.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
6: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.
5: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
6: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel dört rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
5: وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
0: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.
0: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: أبو سعيد رافي بن معلا رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
1: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisa.

şehadete susamış bir kahraman, Bera bin Malik. Tarihler hicretin 20. yılını gösteriyordu. İslam ordusu İran'ın fethi kapsamında bölgenin kuvvetli ordusuyla meşhur olan, aynı zamanda en muhkem kalesine sahip bulunan Tüster şehrini muhasara altına almıştı. Kuşatma çok uzun süre devam etmişti. Kale kapılarını sıkı sıkıya kapatan şehir halkı teslim olmaya bir türlü yanaşmıyordu. Müslümanlar ne yaptılarsa son derece korunaklı olan bu kaleye girmenin bir yolunu bulamıyorlardı. Ayrıca Farslılar, Müslümanlar tarafından daha evvel bilinmeyen farklı savaş teknikleriyle İslam ordusunun taarruzlarını püskürtüyorlardı. Bu yöntemlerden biri de kale surlarının tepesinden Müslüman askerlere uçlarına kızgın demir kancalar takılı zincirler atıp kancaya takılan askerleri yukarıya doğru çekmeleriydi. Böyle olunca kimse kızgın kancanın isabet ettiği askere yardım edemiyordu. Kor gibi kızgın demir kancanın biri Enes bin Malik'e isabet etti. Durumu gören, gözünü budaktan sakınmayan bir delikanlı, acı içinde kıvranan Enes'in yukarı doğru çekilmesine dayanamadı. Bu kahraman sahabi Enes'in ağabeyiydi. Cesaret abidesi ağabey var gücüyle kale duvarına tırmandı. Ellerinin yanmasını aldırmadan kardeşinin sırtına saplanan kızgın demir kancayı çekip çıkardı. Yere düşen Enes de böylece tehlikeli bölgeden uzaklaşabildi. Ancak kardeşinin o halini görüp bir an bile düşünmeden yardıma koşan ağabeyin ellerinde önemli derecede yanıklar oluşmuştu. Hatta elinin bir kısmı erimiş vaziyetteydi. Öyle ki artık kemiği görünecek şekilde yanmış ellerine bakanlar çok endişelendiler. Kahraman sahabi kardeşini kurtarmanın mutluluğunu yaşıyordu. Günlerce ellerinin iyileşmesi beklenen cengaver, sınırlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışıldı. Uzadıkça uzayan muhasara sebebiyle artık orduda yılgınlıklar baş göstermişti. 1,5-2 yıl kadar süren kuşatma sürecinde dönemin Basra valisi olan Ebu Musa el-Eş'ari, kale içindeki bir İranlıya eman vereceğini vaat ederek kaleye girmeye bir yol buldu. Ancak İranlı şahsın göstereceği gizli geçitten gidecek ve kale kapısını Müslümanlara açacak cesur bir yürek gerekliydi. Akla hiç düşünmeden elleri henüz tamamıyla iyileşmemiş bu kahraman geldi. Edilen teklife hiç düşünmeden evet diyen korkusuz delikanlı, yanına yine cesaretiyle bilinen bir sahabiyi de alıp gizli geçitten girerek kale kapısını açtı. Açılan kapıdan kaleye giren Müslümanlarla İranlılar arasında oldukça hararetli çatışmalar yaşandı. Aylardır dışarıda bekleyen ve psikolojik açıdan yıpranan İslam ordusu mücadele etmede oldukça güçlük çekiyordu. Muharebe sürerken düşman komutanlarından biri askerleriyle Müslümanları bir yere gidemeyecek şekilde sıkıştırınca, Resulullah'ın hakkında saçı başı dağınık olduğu ve eski elbiseler giydiği için kendisine önem verilmeyen öyle kimseler vardır ki şöyle olsun diye yemin edip dua etseler, Allah onların isteklerini geri çevirmez buyurduğu bahse konu kahraman sahabi tekrar sahnedeydi. Sahabilerin bazıları Hazreti Peygamber'den bizzat işittikleri bu sözü kendisine hatırlatıp duası makbul bu cengaverden bir çıkış yolu ikram etmesi için Allah'a dua etmesini istedi. Dua talebini duyduğunda daha 12 yaşındayken tanıştığı ve vefatına kadar da yanından ayrılmadığı Allah Resulü'nü hatırlayıp duygulandı. Kendini toplayıp şu duada bulundu. Allah'ım, sana yemin ederek niyazda bulunuyorum. Ne olur bize zaferi nasip et. Düşmanı bizim ellerimizle kahret. Bana da şehadeti ikram et ve beni özlemini çektiğim elçine kavuştur. İçlerinde kardeşi Enes'in de bulunduğu etrafındaki Müslümanlar, onun bu duasına hep birlikte coşkuyla amin dediler. Enes, ağabeyiyle son kez göz göze geldi. Pek çok kez şartlar oluşmasına rağmen şehadet gerçekleşmemişti. Ama bu sefer şehadet nasip olacak dercesine mütebessim bakışı adeta ağabeyinin son bakışıydı. Duası sonrası tarifsiz bir kuvvet bulan İslam ordusu olanca gücüyle düşmana saldırdı. Bu sırada o da Huzistan merzubanı ve Farslıların her yönden önemli simalarından Ez-Zahire Farisi ile karşı karşıya geldi.
farklı savaşlarda düşmanla yaptığı teke tek vuruşmalarda yaklaşık 100 meşhur savaşçıya galip gelmesiyle de bilinen bu baba yiğit sahabi, yapılan düelloda kıyasıya mücadelenin sonunda düşmanı saf dışı bıraktı. Komutanlarının yiğit sahabi tarafından yere serildiğini gören düşman askerleri kalabalık halinde bir anda bu kahramana saldırdılar. Mukavemet göstermeye fırsat bile bulamayan ve o sıralarda henüz 30'lu yaşlarının başında olan cengaver sahabi şehadet arzusuna kavuştu. Onun şehadetiyle Müslümanlar daha da motive oldular ve son bir hamleyle büyük bir zafer elde edildi.

İmanı uğruna düşmanın arasına korkusuzca dalan bu cesur sahabinin adı Berâ bin Malik'ti. Asıl adı Berâ bin Malik bin Damdam bin Zeyd bin Haram olup Hazreç kabilesinin Necaroğulları sülalesine mensuptur. Berâ bin Malik aynı zamanda Hazreti Peygamber'in daima hizmetinde bulunan ve kendisinden 2 yaş küçük olan Enes bin Malik'in öz ağabeyidir. Annesi Ümmü Süleym, Rümeysa binti Milhan, İslam'la şereflenmiş, babası Malik bin Damdamsa ailesinin İslam'ı kabul etmesine kızıp Şam'a gitmiş, orada ya da yolda müşrik olarak ölmüştür. Berâ ufak yaşlarda Müslüman olmuştur. Annesi Ümmü Süleym, Ensardan Ebu Talha ile evleninceye kadar Berâ annesiyle beraber yaşamıştır. Nikahın ardından henüz 12-13 yaşlarında Suffe'ye yerleşmiş ve buranın has talebeleri arasında yer almıştır. Bedir Savaşı için hazırlık yapılıp yola çıkıldığı sırada Berâ 14 yaşında bir delikanlıydı. Resul-i Ekrem'e gelip savaşa katılabilmek için müsaade istemişti. Ancak Hazreti Peygamber orduya dahil olabilmek için 15 yaş sınırı koymuştu. Yaşı tutmadığından izin çıkmayan Berâ gözyaşlarına boğulmuş, üzülerek geri dönmek zorunda kalmıştı. Aradan geçen bir yılın sonunda Berâ artık 15 yaşındaydı ve Uhud Savaşı hazırlıklarının yapıldığı esnada İslam ordusuna katılabildi. Sevincinden havalara uçuyordu artık. O günden itibaren Allah Resulü ile birlikte tüm savaşlarda bulundu ve ordunun en ön saflarında yer aldı. Hazreti Ebubekir döneminde ashab-ı kiramın ileri gelenlerinin de içinde yer aldığı ve Halid bin Velid kumandasındaki İslam ordusu, peygamberlik iddiasında bulunan ve dönemin fitne hareketlerinin müsebbibi olan Müseylimetül Kezzab'la savaşmak üzere Yemame'ye gönderildi. Müseylimetül Kezzab, kendisine ölümüne bağlı olan 40 bin kişilik kalabalık bir orduyla Müslümanları Yemame'de karşıladı. Halid bin Velid bu muharebede çevik ve iyi bir savaşçı olması, gözünü budaktan esirgemeyen karakteri ve sıra dışı cesareti sebebiyle Berâ'yı öncü kuvvetlerin başına tayin etti. Savaş esnasında İslam ordusunun düşman karşısında dağılmak üzere olduğu anlar da yaşandı. Öyle ki düşman kuvvetleri İslam ordusunun kumandanı olan Halid bin Velid'in çadırına kadar yaklaşabilmişti. Bu durumu gören Halid bin Velid, Berâ'dan dağılan orduyu toparlamasını istedi. O da bir ok gibi fırlayarak ön saflara koştu. Düşman karşısında gerileyen İslam ordusuna döndü ve mücadelenin seyrini değiştiren şu motive edici sözleri haykırdı: "Ey Medineliler! Hiçbiriniz Medine'ye dönmeyi düşünmesin.

Bugün artık sizin için Medine diye bir şey yoktur. Orada sahip olduğunuz her şeyi yok farz ediniz. Sadece tek olan Allah'ın rızası vardır. Bir de cennet. Sözü biter bitmez de düşmana saldırdı. Bu hitapla irkilip kendine gelen İslam askerleri, Bera'nın halini görünce büyük bir azimle tekrar düşman üzerine yürüdüler. Beklenmedik taarruz karşısında bozguna uğrayan düşman ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Müseylimetül Kezzab daha sonraları Hadikatül Mevt, ölüm bahçesi olarak adlandırılacak olan kalesine sığınıp kapıları da sımsıkı kapattı. Her açıdan tahkim edilmiş, mevzileri oldukça sağlam bu kaleye hiçbir yerden girme imkanı bulunmadığından çözüm adına Bera'nın aklına bir fikir geldi. Arkadaşlarına, beni bir kalkanın üzerine koyunuz, mızraklarınızla kaldırıp bahçeye fırlatınız. Ya şehit olurum ya da kapıyı size açarım dedi. Oldukça tehlike arz eden bu plan, sahabenin hoşuna gitmese de ısrar eden Bera'nın dediği yapıldı. Böylece mızraklar ucunda Bera havaya kaldırılıp bir kalkan içinde içeriye fırlatıldı. Kaleye girdikten sonra da etrafını kuşatan düşman askerleriyle tek başına çetin bir mücadeleye tutuştu. Kale kapısını açmaya odaklanan kahraman sahabi, düşmanla çarpışa çarpışa nice mücadelelerden sonra nihayet kale kapısına ulaşabildi. Kapıyı açarak İslam ordusunun kaleye girmesini sağladı. Ancak bu arada çok sayıda yara aldı. Kardeşi Enes'in ifadesine göre o gün Bera'nın üzerinde 80'den fazla ok ve kılıç yarası bulunuyordu. İyileşmesi bir aydan fazla sürdü ve Halid bin Velid onun tedavisiyle bizzat ilgilendi. Araplardaki yaygın geleneğe göre savaş başlamadan önce her iki ordudan bir ya da birden fazla asker savaş meydanında düelloya tutuşurlardı. Kitlesel mücadele bu çekişme sonrasında başladı. Tarihin kaydettiği en önemli düello kahramanları arasında yerini alan Bera bin Malik, savaştaki mübarezelerde kendi ifadesine göre yüzden fazla müşrikle teke tek karşılaşmış ve onları öldürmüştür. Bahse konu düello kuralları gereği selep denilen ve öldürülen kişinin ya da atının üzerindeki eşyaları sadece onunla savaşan kişiye ganimet olarak kalır, söz konusu ganimete kimse el süremezdi. Öyle ki bu ganimetin değeri böylesi düellolarda oldukça fazlaydı. Örneğin bir mübareze sonunda Bera, düşman askerinden ganimet kapsamında iki altın bileziğini, yine altın ve kıymetli taşlarla işlemeli kemerini, ipek yeleğini, atının da altından yapılmış semerini aldığını, sadece bunların değerinin 30 bin dirheme tekabül ettiğini dile getirmiştir. Hatta düşmanın üzerindeki savaş eşyalarını hesaba katmamıştır bile. Durumdan haberdar olan Hazreti Ömer, bahse konu selebin fazla olduğunu, bunların ganimetin beşte birine katılacak tür içine girdiğini, bu münasebetle de beşte bir pay almasını, gerisini de ona iade etmesini Bera'nın babalığı olan Ebu Talha'ya yazdığı mektupta dile getirmiştir. Bu meseleyi Hazreti Ömer ayrıca şöyle ifade etmiştir. Biz savaşlarda bu şekilde düşmandan elde edilmiş malları ganimetin beşte biri içinde saymazdık. Ancak Bera'nın kazandığı miktar belli bir yekün tutunca onu ganimetin beşte biri içine dahil ettik. Bu da İslam tarihinde düşmandan bu şekilde alınıp ganimetin beşte birine katılan ilk maldır. Hazreti Ömer, gözünü budaktan sakınmayan Bera'nın olağanüstü cesaretiyle Müslümanların hayatlarını tehlikeye atabileceğini düşündüğünden bazı tedbirler almak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede onu hiçbir savaşta kumandan olarak görevlendirmemiştir. Hatta valilerine özel mektup yazarak şöyle dediği rivayet edilmiştir. Dikkatli olunuz, sakın Bera bin Malik'i İslam ordularının başına komutan tayin etmeyiniz. Zira cesareti yüzünden onun muharebede askerleri helak etmesinden korkarım. Görüldüğü üzere Bera, Hazreti Ömer'in bile cesaretine hayranlık duyduğu bir kahramandır. Bir gün Hazreti Ömer bir istişare toplantısında sahabenin ileri gelenlerinin fikirlerini alırken Bera yine arzuladığı şehadet için cihadı ve savaşı gündeme getirmiş ve oradan kaçarcasına ayrılmıştır. Hazreti Ömer bu sözler üzerine arkasından ona bakmış ve yanındakilere şöyle demiştir. Allah'ım, bu nasıl bir cesaret? Bu gencin cesaretine hayran olmamak elde değil. Bera'nın en büyük korkusu

ecelin onu savaş meydanında değil de yatağında yakalama ihtimaliydi. Onun bu endişesini yaptığı şu duadan anlayabiliriz. Allah'ım, ne olur ölüm beni yatağımda yakalamasın. Senden dileğim, beni yatağımda ölüme teslim etme. Belki de bu sebeple yine korkusuzluğu ve cesaretiyle maruf bir mücadele kahramanı olan Halid bin Velid'in yanından hiç ayrılmazdı. Halid de bunu çok iyi bilir, gereken itinayı gösterirdi. Nitekim Bera'nın Yemame'de aldığı ağır yaraların tedavisiyle bizzat kendisi ilgilenmişti. Onun şehadet hassasiyetini ashab-ı kiram da bilir ve takdir ederdi. Bir gün Enes, ağabeyinin askerlerden oldukça uzak bir yerde tek başına oturduğunu gördü. Yanına yaklaşınca nameli bir şekilde şiir mırıldandığını işitti ve öfkeyle Bera'ya şunları söyledi. ''Böyle bir ortamda neden şiir ya da şarkı söylersin ki? Bırak bu boş lafları, ille de bir şeyler mırıldanmak istiyorsan Allah'ın kitabından okusan ya.'' diyerek ona çıkıştı. Bu sözler üzerine yaşlı gözlerle başını yerden kaldıran Bera, kardeşini söylediğine pişman eden şu vurucu ifadeleri kullandı. ''Enes, çok korkuyorum inan. Bir bilsen nasıl korktuğumu, yatağımda ölmekten, şehit olmadan canımı vermekten o kadar korkuyorum ki.'' Biraz rahatlama hisseden Bera, gözyaşlarını silerek sözlerini şu şekilde tamamladı. ''Şu zamana kadar sayılamayacak kadar düşmanla karşılaşıp onlarla savaştım. Her defasında galip geldim. Ben inanıyorum ki, Rabbim bunca mücadelede beni öldürmeyip yaşattıysa, beni mahrum etmeyecek, büyük bir mükafatla ödüllendirecektir. Bu benim rızkım olan şehadettir. Önünde sonunda o rızık beni muhakkak bulacaktır.'' Sesi oldukça güzel ve etkili şiir okumaya yeteneği olan Bera'nın aynı zamanda duygusal bir yapısı vardı. Bu kabiliyetini zaman zaman farklı ortamlarda ishar ederdi. Peygamber Efendimiz çıktığı seferlerde onu yanına çağırıp şiir okumasını buyurur ve terennüm ettiği şiirlerini dikkatle dinlerdi. Yine bir defasında Hazreti Peygamber develeri sevk ve idare için onu erkek askerlerin develerinin başına, güzel sesli hizmetçisi Enşece el-Esved'i de hanımların develerinin başına görevlendirmişti. İkisi de develerle ilgilendiklerinden, Nazire kabilinden birbirlerine karşılıklı şiirler okuyorlardı. Bera güzel sesiyle nameli bir şekilde şiirler okumuş, kafilede bulunan hanım sahabiler okunan şiirlerini beğenip onun yanına gelmişlerdi. Resul-i Ekrem Bera'nın manevi açıdan zarar görmemesi için işine bakmasını emredip onu ikaz etmiştir. Resulullah'la tanışması Medine'de ve henüz çocuk yaşlarda olmasından dolayı Bera onunla toplamda 8 yıl kalabildi. O Suffe'de değilse bir muharebe adamı olması itibarıyla mutlaka cihat meydanlarındaydı. Bu münasebetle Peygamber Efendimiz'den yalnızca bir rivayette bulunmuştur. Bu rivayete göre Bera şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Peygamber hutbe irad etmek üzere minbere çıktı. O gün Allah Resulü'nün üzerinde sıra dışı bir hal vardı. Hutbede o kadar yüksek sesle konuşuyordu ki biz daha evvel onu bu şekilde hiç görmemiştik. O gün Resulullah şöyle buyurmuştu. ''Ey diliyle ikrar edip de kalbine iman girmeyenler, Müslümanların gıybetini yapmayınız, ayıplarını araştırmayınız. Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa, onu evinin içinde bile olsa rezil ve rüsva eder.'' Ne zaman sonra anladık ki, Allah Resulü söylediklerinin uzaktan da duyulmasını istediğinden sesinin tonunu artırarak konuşmuş. Böylelikle evlerinde bulunan hanım sahabiler dahi onun söylediklerini kolaylıkla dinleyebilmişler. Resul-i Ekrem'in Bera gibi kimselerin isteklerinin Allah tarafından geri çevrilmeyeceğini söylemesi, Bera'yı zor durumda kalan Müslümanlar için bulundukları güç şartlardan kurtulmak adına bir çıkış yolu aradıklarında müracaat edilen bir isim kılmıştır. Allah'ım bana şehadeti nasip et diye duasını dilinden düşürmeyip, sürekli şehadeti dileyen, bu uğurda imkan kollayan şecaat timsali Bera bin Malik, bu arzusuna 30'lu yaşların hemen başında küsterde ulaşmıştır.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
2: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.

0: عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.
0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar, bırakıverirse kaçar gider demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına gıybet nedir, bilir misiniz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin sorusunaysa, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
2: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib, çık dışarı Ebu Talib.
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
4: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.

0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
1: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
2: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

0: Hadislerin hikayeleri.
1: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şakî, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez." buyurmuş. "Ey Allah'ın Resulü, şakî kimdir?" diye kendisine sorulunca da, "Şakî, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir." cevabını vermiştir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد.
1: جابر بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye: şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona: ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara: sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi: benim bir oğlum var, öbürü: benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim: öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise, geceyi tümüyle ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجأ بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
0: وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya, Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol, dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü.

Ve onlar, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır, biz sana kavuştuk ve senden razı olduk, sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam, hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية لمسلم مساجدنا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Akra bin Habis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi torunu Hasan'ı öperken görünce, "Benim 10 çocuğum var, onlardan birini bile öpmedim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra "Bu yaptığın nedir?" dedim. O da "Peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı." dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse, annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisini oturturlar ve bu zat hakkında ne dersin diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul müminse şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona cehennemdeki yerine bak, Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi denilir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem o kişi her iki yerini birden görür buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: ابن مسعود رضي الله عنه şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah, la ilahe illallahü vahdehu la şerikele, Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha, Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber, euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah, biz sabaha çıktık, sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü's Saib veya Ümmü'l Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü's Saib veya Ümmü'l Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü's Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler," buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz

0: Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
1: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي.
0: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
2: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
2: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar. Safı koparan ile de bağını koparır.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء.
2: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir ya Resulallah dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik'in anlattığına göre dayısı Haram bin Milhan Bitr-i Maune savaşında yaralandığı zaman bedeninden akan kanı eliyle yüzüne ve başına sürmüş ve Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demişti. Ashabına çok düşkün ve onlara karşı oldukça vefakar olan Allah Resulü, şehadete koşan bu şehidin yakınlarına apayrı bir ilgi göstermiştir. Hazreti Peygamber kendi eşleri dışında Medine'de kendisine hizmet eden Enes'in annesi Ümmü Süleym'den başka bir hanımın evine tek başına girmezdi. Zira Ümmü Süleym, Peygamber Efendimizin süt teyzesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, ''Ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan, Bitr-i Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldü.'' buyurdu.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة، القالة بين الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Bir Müslümana kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
2: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse

0: cennete giremez.
1: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
0: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

0: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: Ebu Şureyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem

Dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kureyş her an bir baskın yapabilir.
2: Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız.
1: Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım.
2: Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım.
3: Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz.
4: Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim.
1: Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız?
5: Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak?
1: Hadi gel.